Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Hocam.
1: Vallahi ben çok mutlu oldum sen geldin diye. Açık söyleyeyim.
0: Hocam.
1: Daha önce projelerimizle beraber sahne aldık, çaldık. Hem seni hem sazını hem tınılarını çok seviyorum gerçekten. Geldiğin için çok mutluyuz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok mutluyum geldiğim için.
1: Ki programımızın başında çaldığımız Aşık Veysel Türküsü'ne de zaten sazınla renk kattın. Şunalarını duyduk. Çok mutlu olduk. Arkada da İbrahim Kalın hocamızın kendi çektiği fotoğraflardan bir tanesi. O da bize o anla yanımızda oldu ve güzel bir eser çıktı diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle
1: Teşekkür
0: düşünüyorum.
1: ederim.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Sıra sende. Sohbetimize tabii devam edeceğiz ama şu an ne çalalım? Ne çalmak istiyorsun?
0: Ben Ederliz çalmak istiyorum.
1: Tamam. Arkadaşlarımızla beraber.
0: Evet, hep beraber.
1: Tamam, seslendirelim bu eseri, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
0: Tamamdır hocam.

0: Harikaydı Enes. Gerçekten. Kimin eseriydi? Dergisi.
1: Goran
0: Evet.
1: Bregovic.
0: Zaman zaman bazı projelerde biz de seslendirmiştik. Uluslararası projelerde.
1: Bregovic.
0: Çok güzel bir melodisi var. Saza da çok yakıştı. Sen ne zaman tanıştın trompetle? Nasıl başladı müzik yolculuğun? Biraz bahseder misin?
1: Benim için çok güzel bir hikaye.
0: Evet.
1: Trompetli yolculuğum bir abimin dinlediği bir eserde bir tını yakalamıştım. Yani kulağıma çok hoş gelen bir enstrüman sesi duymuştum.
0: Evet.
1: O sesin de hangi enstrümana ait olduğunu abime sormuştum daha doğrusu.
0: Abin de mi
1: Abim
0: müzisyen?
1: müzisyen.
0: O ne
1: O da
0: çalıyor?
1: tambur ve kanun çalıyor.
0: O harika. Aile böyle
1: Yani
0: bir...
1: Türk müziği dolu bir eve doğdum zaten.
0: Harika, ne güzel.
1: Evet.
0: Ailede var yani.
1: Ailem de var.
0: Çok güzel.
1: O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdi.
0: Bizim okuldan,
1: Evet,
0: evet.
1: sizin okulundan hocam. Beni konservatuar sınavlarını hazırlamıştı. 3 gün kala. Ve okula girmiştim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. 3 gün kala pek hazırlanamadan girmiştim sınava ve sınavı kazandım. Ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği
0: Öyle
1: an
0: başladı
1: zaten bu kadar
0: yolculuğun.
1: emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisi misin dedi.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Birbirinizi bulmuşsunuz. Belki o içine doğmuş senin yani.
1: Belki de hocam.
0: Peki. Şimdi beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Beraber çalalım arkadaşlarla beraber. Ben de söyleyeyim. Olur mu?
1: Olur hocam.
0: Peki. Hadi bakalım.

0: Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ama
1: teşekkür ederim hocam.
0: eserin başında Murat'la Eyüpcan da döktürdüler.
1: Evet.
0: Gerçekten. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ben arkadaşlarımla müzik yapmayı çok seviyorum.
1: Benim için de bir şeref hocam bu arada.
0: Zaten programın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Ve biz birçok şeyi burada karar veriyoruz aslında. Bir eser hangi ne çalacağız? Hangi ya da konuğumuz senin gibi hangi eseri çalacak? Hemen hızlı düşünüp onun başına sen bir açış yap. İşte arada bir improvize bir şey çal Eyüpcan. İşte oradan Ozan sen başa bir şey yap. İşte Sertaç sen kadansta kal. İşte sen sonra gir Barış falan böyle hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Ben onu seviyorum. O yani o anı yaşamak. Zaten programda öyle bir formatı var. İşte fotoğraf o anda çekilmiş bir fotoğraf. Müziğimiz o anda yapılmış.
1: Hocam ben de bu arada müzisyen abilerime ve kardeşlerime başta size çok teşekkür ederim.
0: Safra
1: Hepinizi de çok seviyorum arada.
0: ne demek? Sağ ol.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Sağ ol. O zaman devam edelim. Hangi
1: Tamamdır.
0: eserle devam edeceğiz?
1: H15'li eserle devam edelim hocam.
0: Tokat.
1: Müsaadenizle Tokat
0: Tabii
1: türküsü.
0: estağfurullah. Enstrümantal olarak çalacağız.
1: Evet.
0: Tamam ben de eşlik edeyim sana. Peki çalalım
1: Peki
0: bakalım.
1: hocam.

0: Ellerine ve yüreğine sağlık. Beraber güzel oldu. Genelde tabii bu eserleri seçerken sazına da uygun eserleri, tınısını hoşlandığın ya da tınısına yakışan eserleri seçiyorsun. Bu
1: Evet.
0: da gayet çok yakıştı saza. Artık programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama ben ondan önce şeyi sormak istiyorum sana. Şu an nerede görev yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Uzaktan geldin diye
1: Hocam
0: biliyorum.
1: evet ben şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda orkestra şefliği yapıyorum.
0: Harika.
1: Ayrıca orada çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Oradan da buraya geldim.
0: İstanbul'a gelip gidiyorsun.
1: Sürekli gelip
0: Burjuva'da
1: gidiyorum.
0: oluyorsun.
1: Evet.
0: Bir ayağın burada.
1: Evet bir ayağım
0: Uzak bir
1: burada.
0: yer değil, yakın.
1: Aslında çok
0: Evet.
1: rahat bir yer hocam. Size de tavsiye ediyorum.
0: İleride var. Şimdi ileride bilemem tabii. Şu an yaşantımız burada. Görevlerimiz burada, eşimin benim. Bu arada eşinle beraber geldiniz.
1: Evet.
0: Ayaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir bebek bekliyorsunuz. Allah analı
1: Evet.
0: babalı kucağınıza almayı nasip etsin. Çok
1: Hocam
0: mutlu olurum.
1: zaten heyecanlıydım. Heyecanıma heyecan kattınız şu an.
0: Olsun. Güzel heyecanlar bunlar. O zaman son bir eser yapalım beraber.
1: Peki hocam.
0: İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarının kolajları ile beraber.
1: Dikkatimi çekti hocam. Çok güzel fotoğraflar.
0: Evet, İbrahim Hoca sanata katkısı çok fazla. Özellikle müzik, işte fotoğraf, zaten kitaplarıyla herkes tanıyor. Biz de istedik ki fotoğraflarını bu programda paylaşalım.
1: Çok güzel olmuş hocam. Çok yerinde
0: O anı
1: olmuş.
0: yaşayarak, çektiği anda yaşadığı şeyleri biz de müzikle birleştirelim. Sanat zaten beraber bir şey.
1: Evet.
0: Güzel oldu diye düşünüyorum. Son eserimizi çalalım.
1: Peki hocam.
0: Tekrar ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim
0: Enes
1: hocam.
0: Nalkıran bizimle beraberdi. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle veda edelim.
1: Evet. Neredesin sen?
0: Neredesin sen? Hadi bakalım.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale için.

0: Canım.
1: Canım
0: çok
1: hoş
0: şımardım. Ne güzel sözlerdi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Canım. Siz şımarın. Canım. Siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim
1: gerçekten
0: senin
1: öyle.
0: Ben
1: de çok sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. De öyle. Ben de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözler.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur,
0: canım
1: mutluluk
0: misin?
1: Verici.
0: Rabbim korusun
1: Amin.
0: Seni.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen evet. dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir biliyorsun bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz daha ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaşı olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil
2: aldım.
1: Mi siz?
0: Evet, yani benim manevi kardeşim.
1: Değil
0: beni
1: mi?
0: Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan aynen. çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Çok. İnsanın hayatında böylesi, övülesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans, ne büyük
0: onun mutlu. Vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta
2: beni.
0: Kafamı koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar... Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle
2: hem
1: buluşturdunuz.
2: De yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela ne bileyim seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya mesela. Çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Jale mesela
1: unutur.
2: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten. Ya.
2: Ne bileyim ben Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaş'la kardeşim gibi olacağım. Hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten ben
2: bir sürü
1: de
2: böyle, bir
1: hayal,
2: sürü böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
2: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
1: Hayal bile etmemiştiniz.
2: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç
1: nasıl?
2: Aklımda yokken.
1: Nasıl düştünüz bu
2: arşivcilik,
1: nasıl düştünüz
2: arşivcilik işte.
1: Ya bakın,
2: arşivcilik,
1: arşivcilik
2: işte.
1: Radyoculuk ve yapımcılık.
2: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğu aldılar beni.
1: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
2: evet.
1: şu an. Şarkı,
2: o zaman Jale...
1: çok şarkı. Aslında buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik ediniz.

0: Ay, çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem oturmayı.
0: Valla ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Valla ne yapıyorsun Jale, sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok kudurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada
0: Göksel. İyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Çünkün. Ver bir çünkün.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: fena. Ne yapıyor? Sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin. Sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera... Tamam.

0: açımız orada şey olmasın, zorlaşmasın. Öyle böyle
1: mi?
0: Bir.
1: İyi mi?
0: Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi.
0: Anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülk şefliğinde. Tamam. Eda Özülk oluyor. Sibel Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhde Seçil oluyor. Şimdi... Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: Hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır, bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: şimdi
2: falan öyle.
0: Biz aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küç buraya sığamayız. Enerji patlamasını
2: düşünemiyorum. Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hani altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için de.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur duyarız gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim, böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi, plak hangisiydi diye sorsam.
2: Eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Şöyle Bak Bir Varmış
2: evet.
0: Bir Yokmuş.
2: Türkçe sözlü ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Falan.
2: Mesela o taş plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok
0: aramıştım.
2: En
0: değerli plak mı?
2: Yok mesela. En değerli plak değil ama o aradığının peşine düşmek başka bir şey. Benim çok uzun süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
2: Mina'nın Türkçe plağı.
0: Mina'nın Türkçe planı.
2: Evet.
0: Vay canına.
2: Mina'nın Türkçe planı çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal kapaklı
0: Şu anda
2: oluştum.
0: Hala hazırda var mı sizde arşivde?
2: Var tabii canım. Benim Nerede böyle bu? Bir, benim böyle bir oda dolu.
1: Onun arşivi görsen var.
0: Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'in diye.
2: Onu bir gün cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
0: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
1: Evet. Canım.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
1: Ben plak tabii 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
1: Hala gerisi? Var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı Hakan.
0: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gül senin tenin. Var
1: çok
0: mı
1: sevdiğim.
0: Yeni taş plakta?
2: Bu yine.
0: Ay ama Gül senin.
1: Çok
0: tenin.
1: Sevdiğim bir
0: yani
1: şarkı.
0: Yani hemen şöyle sözlerini de çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
1: Ben senden kendi dinlemeye tek sahnelerimde
0: bunu okuyorsun.
1: Şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
0: Müthişsin. O zaman
1: halay da halay var.
2: İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
1: Çalışırım.
2: Öyle.
0: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
1: Şarkı
0: Şimdi Gül senin tenin diyoruz ve Jale.
1: Hadi bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu kitabı okudun mu Jale'cim?
1: Okudum, bir çırpıdayım.
0: Valla. Ya bu kitabı yazarken...
2: O yazarken yanımdaydı zaten.
0: Böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz bahseder misin?
2: Biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
0: Mecburiyet, neden mecburiyet?
2: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
0: Aa, geçmiş olsun.
2: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık, öyle. Kanser geçirdim. Aa, hastanede yazdım ben bu kitabı.
0: Ne diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız, evet, sıhhatimiz, evet, iyi. Evet, belki böyle bunu yazarken bütün böyle her şey aktı gitti.
2: Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım, biliyor musunuz? Terapi gibi geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
0: Evet.
2: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor.
0: Elbette.
2: Hiç ben ummadığımız. Hayattan vazgeçmeyin. Evet. Kendinizi... İyi hissetmek için bir şeyler yapın.
0: Müzik de iyileştiriyor değil mi?
2: Değil mi? Ama müzik iyileştirir zaten.
0: Ruhuna
1: müzik
0: inanıyoruz
1: kesinlikle
0: hepimiz.
1: İyileştiriyor. Kesinlikle.
2: Kesinlikle.
0: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
1: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen tarafım.
0: Evet.
1: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için... Benim çok beğendiklerim var içlerinde. Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler böyle hani hep

0: damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
1: Mesela
0: takip ettiklerim var.
1: isim mi?
0: Semicenk hayranıyım acayip
1: Ha.
0: derecede mesela.
1: Valla süper.
0: Tabii.
1: Kadınlardan var mı?
0: Kadınlardan var, çok
1: Mesela.
0: var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum.
1: Çok
0: Melek
1: güzel, evet.
0: Mosso hayranıyım.
1: Ha.
0: Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı görüyorum.
1: Ya.
0: Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak
1: Ne
0: bence
1: diyorsun?
0: yaşı ilerledikçe. Çok var yani
1: Peki.
0: rock gruplarını seviyorum.
1: Seviyorsun.
0: Seviyorum
1: Nefis,
0: yani.
1: harikasın. Ve
0: Ama hani
1: kendini de
0: hiç...
1: güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi bak, bu
0: Kesinlikle.
1: isimleri
0: Tabii.
1: biliyorsun, seviyorsun.
0: Evet.
1: Dolayısıyla takip ettiğine göre
0: Çünkü
1: çok
0: benim
1: önemli bir şey.
0: tek
1: Güncel tutuyor
0: sahnelerim
1: kendisini.
0: 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
1: Değil mi?
0: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
1: Ha,
0: İşte,
1: duruma göre. Sanat
0: tabii
1: müziği
0: ki
1: de okursun mesela.
0: okurum ama rahmetli Şan
2: Her
0: Hocam
2: şeyi okuyor.
1: dallı.
2: Ben bir şey söyleyeceğim.
0: Rahmetli
2: Dur.
0: Şan Hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yatsın Belkıs
1: Amin.
0: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Daha
1: Oo.
0: güncelleri seçerim ben.
1: Oo, çok.
0: Bilirim, haddimi
1: Ay,
0: bilirim. Türkü
1: estağfurullah.
0: okurum. Halay,
1: Ben de öyleyim,
0: acayip
1: biliyor musun?
0: halay
1: Şimdi
0: repertuarım var.
1: bir bakarsınız işte, bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim, diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
0: Neden olma? Ay ne
1: Hadi
0: güzel.
1: evet.
0: Aa, sürpriz
1: Buyurun
0: oldu.
1: lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım işte, farklılık.
1: Ama senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki.
0: Aha.
1: Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelirken doğa, söyledi. Onu söyleyecek benim için dedi.
0: Ya. Evet. Ben yani o, bir de ben böyle.
2: Senin haberi yok, o kendi kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz albümün? Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet,
2: güzel.
0: Programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergül.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İsim bilemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür
1: o kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde böyle oluyor.
2: Gelirken gerçekten dinledik arabada.
0: Ciddi olamaz.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Ne mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım? Kulakların pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir kuduralım hafiften.
0: Ne dersin? Olur mu? Jale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Evet. Amin dedim.
1: Aysel Gürel.
2: Sözlerini Aysel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
2: benim
0: eylesin.
2: Benim son nefesime kadar Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar. Onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış
1: hazırsak,
0: Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Evet.

0: da kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin. Bunlar, çok iyi değil miydi peş peşe?
1: Sahnede çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyoruz? Karışıyor,
0: mesela
1: karışıyor.
0: Ne yapıyorsun Jale? Bir göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var, Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Hmm. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarı. Yani Metin'i kudurttum o. Uslu bir çocuktu.
1: Aha. Metin Özel'in geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu Araso özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın. Orada sahnedeki.
0: Kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Böyle, eğlenelim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçı dışarı.
2: Ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldı mı şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi
0: bunu niye daha önce söylemedin Şahane artık yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır. Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım ey lorke.
0: Zıvarım buz gibi çalar.
2: Delale lorke.
0: Ali Paşa mahallesinde.

0: ama şimdi Lorki bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
2: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyorsun.
1: Konservatuara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
2: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım.
2: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
2: Peki ben şimdi sana aynı soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
2: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hani şikayet ediyorlar ya, şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şu anda ne yaşanıyorsa ondan şarkı haline geliyor.
2: Değil mi?
1: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
2: Aa, ne güzel.
1: Çok severim Gülizayla'yı.
2: Onları kendisini davet edelim.
1: Manifest'i çok beğeniyorum.
2: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha? Belli mi olur?
1: Yaparım.
2: Aslinel'i de yaparsın belki bir proje.
1: Yaparım. Sana zevkle yaparım. Ya!
3: Gözleri parladı.
2: Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
3: Gözleri parladı.
2: Bakayım, gözler parladı mı?
3: Gözler parladı.
2: Şefim gördün mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
3: Aşkın Kanunu'nu yazalım.
2: Aşkın Kanunu'nu yazsam yerine.
1: Bize vokal yapalım. Haydi.

0: anda duramıyoruz.
1: Ama bu bizim kudurma şarkımızdı. Ay. Neyi biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karaböcek'in menajerliğini yaptım ve onunla birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım genç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu Neşe Hanım hayranı olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha şarkımızdı. Var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik, kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum.
1: Şimdi,
0: hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şener sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını. Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdir. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkılarını
1: bütün şarkıları
0: Kemal
1: bir kişiye,
0: Bey'e
1: Kemal
0: yazmış.
1: Bey yazmıştır.
0: Fikret Şener.
1: Bu şarkıyı yazdığı zaman Kemal Bey'le bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşı demiş ki, ya demişler Kemal Bey'le ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo, sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım.
2: İyi
0: hoş görsen gelsin.

önümüzdeki salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

Bölümde Yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Gönülden gönüle pazar TRT Müzik'te.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

Merhaba dostlar. Ekranlardan birbirimize hal hatır sormak gerekirse biz yine yollardayız sizin için. Yorgunluk vız gelir. Yeter ki Anadolu'nun güzel dokümanlarını size ulaştıralım. Sizlerin de iyi olmanızı diliyoruz. Bugün Batı Akdeniz'e gidiyoruz. Antalya'nın yörük kültürünün bir başka coğrafyası Demre, Kaş, Kalkan yönüne. Delbekçi Mustafa ve Osman Kırca bizi bekleye dursun. Zorlu virajların olduğu Kalkan-Kaputaş virajı arasında ölümle sonuçlanan acı bir kaza sonrası Hasan Kalkan abimizden dinlediğimiz türküyü Mira Antik Kenti'nde sizin için çaldım.

0: Çivriler tümbek derken Fethiye'de, Kaş'ta, Kalkan'da delbek diyorlar çalanlar. Delbekçi Mustafa işte onlardan birisi. Ev sahibimiz ise Kaş Yörükleri Dernek Başkanı Hüseyin Kayır ve değerli eşi.
1: Merhaba Hüseyin'cim.
2: Sümer abicim hoş geldiniz.
1: Nihayet buluştuk.
2: Vallahi gözümüz yollarda kaldı.
1: Sağ olun. Yani çarpıldım bu renklere. Bizim köylerde de yeşili, bordosu, mavisi, müthiş bir cesaret.
2: Kesinlikle abi. Ta işte Kuvay Milliye döneminden kalma renkler bunlar. Biz de onu restore ettik. Tekrar eski canına kavuşturduk. Şimdi de evimizde biz de bunları, bu renkleri yaşatmayı, kullanmayı seviyoruz.
1: Yani İnşallah. Bu bina Kuvay Milliye'den kalan bir
2: tabii
1: bina
2: ki, tabii ki, tabii ki. İçeride mutluyuz. Çok daha güzel renkler var.
1: Hadi buyurun o zaman. Birlikte bakalım. Mustafa'm nasılsın?
3: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Aslan Mustafa'm diye bir türkü var, bilir misin sen onu? Amanın gel gel gel gel Aslan Mustafa'm aman. Konya türküsü ya. Peki. Bu çobanlar neden hep böyle bir müzikle ilgilenir? Sen de çobanlık yaptın değil mi? Yapıyor musun?
3: Yapıyorum ben de büyükbaş hayvan bakıcılığı yapıyorum ben.
1: Ha nerede?
3: Ahırda bağlı.
1: Ahırda bağlı. Ha, evet. Hiç dağlara çıkıp
3: yok,
1: böyle...
3: Yok dağlara çıkmayayım çıkman. Ben. Ha, yok.
1: Peki bu çobanlıkla ilgisi olanlar hep bir şey çalar. Neden öyle olur?
3: Heves ettim herhalde. Meslek verindik, netik bilmeyin hocam.
1: Canın mı sıkılıyor? Yani can sıkıntısı
3: mı? Can sıkıntısı var biraz, ha. Can sıkıntısı var.
1: Peki bu?
3: Eğlençesi var.
1: Bu delbek.
3: Delbek bu.
1: Buna böyle göbeğine göbeğine vurdukça can sıkıntısını mı gideriyor adamın?
3: Gideri yeri, eğlence veriyor. Senin kan hareketlerini yeri.
1: Allah aşkına.
3: İştahlarını yeri, oynası geliyor, tümgesi geliyor.
1: Tümgesi de.
3: Aynen.
1: Peki. Şöyle bir iştahlandır bakalım bizi hadi, bir şey çal, ne çalarsın?

0: Ağıt mı bu?
1: Niye sayarsan say onu böyle hocam.
0: Efendim?
1: Öyle söyleyiz işte hocam, ağıt gibi bir şey.
0: Ağıt bu, bir ölünün arkasından yakılmış bu değil mi?
1: Olabilir hocam.
0: Evet. Bir ölüyle ilgili hakkını helal eyle diyor. Bir
1: olabilir.
0: Helalleşme var burada.
1: Olabilir hocam. Yani evet. Şeyleri manalı, yani sözleri manalı.
0: Evet, etkiliyor. Anladım. Ama insan
1: aynen.
0: Değil mi? Bir,
1: aynen.
0: Bir hüzün var. Yani türkülerde bazen eğlence var.
1: Aynen, bazen hüzün var. Bazen dert var, bazen kader var, öyle işte. Devam ediyor.
0: Peki
1: hocam.
0: Sen böyle dertli şeyler çaldığın zaman bir şey hissediyor musun?
1: Bazı zaman oluyor, bazı zaman olmuyor hocam. Yani çoğunlukla biz eğlenceli şeyler çaldığımız için, az oynak çaldığımız için az şey
0: hep
1: oluyor.
0: Hep oynak mı çalıyorsunuz siz?
1: Hemen hemen.
0: Yapma ya.
1: Yani düğünlere gittiğimiz için.
0: Hep oynuyorlar mı?
1: Oynarlar.
0: Peki odalarda mı yapıyorsunuz bunu?
1: Evvel odalardaydı, şimdi meydanda yapılıyor galiba.
0: Peki şeyde. Odalarda hep oynarlar mı?
1: Oynarlar.
0: Yapma ya. Oynarlar. Hiç böyle hüzünlü türküler falan yok mu?
1: O da oluyor canım. Hüzünlü de oluyor.
0: Bizim orada mesela Ümmü çalarlar. Ormancıyı çalarlar. Ağlarlardı yani. Bizim sazcılar böyle mesela hiç unutmuyorum, Dirmil köyünde oturdular böyle yerlerde. Dışarıda kına gecesi, maşala gecesi, meşale, ateş yakıyorlar.
1: Ateş yakarlar.
0: Maşala gecesi derler. İşte deve olur, Arap olur, külcü olur çeşitli. Ateşin üstünden atlarlar böyle, oyunlar oynarlar.
1: Aynen
0: falan.
1: Hocam.
0: İçeride de saz çalarlar, hem ağlarlar. Yeri gelir
1: hem
0: böyle
1: söylerler.
0: Söylerler, yeri gelir oynarlar. Tüngümece de oynarlar.
1: Aynen hocam.
0: Peki böyle kına gecelerinde de, erkek kınalarında mı çalıyorsun daha çok?
1: Yok, kadınlarda da çalayım.
0: Kadınlarda da. Erkek kınalar oluyor muydu?
1: Ben hiç katılmadım hocam.
0: Hiç katılmadım.
1: Katılmadım.
0: Kadın kınalarında çalıyorsun
1: kadın
0: sen.
1: Kadın da çalıyor sadece.
0: Evet. Peki kına havalarından bir şey çaladı
1: işte
0: bize.
1: Bu var işte hocam.
0: Hangisiymiş o?
1: Azin azin kınan garılıyor. Altın makasıyla zülf keseniyor. Gide gide gitmez oldu dizlerim, ağlamaktan görmez oldu gözlerim. Oğlansız evlerde duman tütmez diye böyle.
0: Hep ağlıyor mu kadınlar sen kına havasında böyle çaldıkça?
1: Hemen hemen kızın anası ağlar, gelin ağlar.
0: Gelin gerçekten mi ağlıyor yoksa böyle şey...
1: İşte burasını bilmiyorum hocam galiba.
0: Ama anasından babasından ayrılıyor. Onun bir hüznü
1: tabii
0: vardır
1: canım.
0: Değil mi? Ama bir taraftan da yeni bir ev kuracak, yuva kuracak.
1: Yuva kuracak.
0: Onun mutluluğu var.
1: Dallanacak, saçaklanacak.
0: Evet, evet.
1: Çuvalacak.
0: Yani duygulu bir gece aslında.
1: Aynen.
0: Hadi çal bakalım.

0: Mısır'a gittik bir tarihte, Kahire'ye. Otele girerken aynen senin gibi böyle giyinmiş yöresel kıyafetler. Ellerinde böyle lop lop lop lop lop lop. Bir tane de böyle bizim kabak kemane gibi bir yaylı saz. Pop pop pop pop. Bizi otelde böyle karşıladılar. Mesela senin gibi adamları, bu işi böyle çalan, bu az ya da çok, bu geleneğin biraz böyle ucundan bile yakalasan, özelliği olan kişileri, buranın adamlarını, böyle gelen mesela turistlerin çeşitli ortamlarında 5 dakika, 10 dakika bir gösteri yapsalar, yaptırsalar ne kadar hoşlarına gider onların biliyor musun?
1: Gider hocam.
0: Yani bizim otantik yemeğimiz kadar, işte şu kilimin güzelliği kadar, ben ne bileyim şu binanın güzelliği kadar onların ilgisini çeker bu. Onun için Mustafa kardeşim, Aslan Mustafa'm, benden sana bir ağabeyin olarak bu mesleği, bu geleneği devam ettir.
1: İşte
0: 2 yıldır hemen hemen yapmıyorum diyorsun
1: yapmıyorum
0: ya,
1: hocam.
0: devam ettir bunu.
1: Tamam hocam.
0: Tamam mı? Mesela buraya gastronomi olarak gelen şeyler var. Ders almaya geliyorlar. Bu nedir? Yani bu bir işte bildiğimiz
1: Kasna.
0: eleğin
1: Un eleyen
0: kasna.
1: kasna.
0: Ha, ama aynı elek kasnağından şimdi
1: Gel
0: delbek yapıyorsun. Bu çok güzel yani. Bu gastronomi için buraya derslere, kurslara gelen şeyler, yabancılar var. Aa, şaşırır kalırlar. Nasıl ki bizim Orta Anadolu'da, Silifke'de, Konya'da şey var. Yemek yenen kaşık. Gerçi yemek yenen kaşık daha farklıdır ama kaşıkla hem yemek yiyorlar hem de ritim
1: ritim
0: çalıyorlar. Bu da
1: yapıyorlar.
0: onun gibi değil mi?
1: Aynen hocam. Elek yemekte, delbek dernekte.
0: Öyle mi ya?
1: Öyle hocam.
0: Bu ne güzel söz böyle.
1: Öyle hocam.
0: İlk defa duydum. Elek yemekte, delbek
1: Delbek
0: dernekte. Muhteşem ya. Şimdi bir usta geliyor karşınıza. Osman Kırca. Kendisi çok değerli bir kaynak halk sanatçısı. Küçücük üç telli sazıyla, hani hormonsuz gıda gibi ruhu besleyen nameleriyle yaylaların kokusunu, tadını, göçerlerin acısını, sevincini, coşkusunu yaşatacak bize.

0: daha genç galiba.
1: Arada bir bölüm var. Karşıdaki duymuş tabii Hregaris'i.
0: Osman abi.
1: Efendim.
0: Bu şimdiki ikinci kadın daha genç gibi sanki. Daha bir hareketlendi.
1: Ondan iki burla bunlar da bir güçlüyor.
0: Bir küçüğü.
1: Bir küçüğü.
0: Şimdi bu en küçüğü mü yoksa?
1: Bu en küçüğü, şimdi onun üstüne o dayanamadı. Çaldıklarını hiç görmedim dedin. Yani çoban o zaman bağlamayı yeni öğreniyorum da.
0: Evet.
1: Bunlar gerçek yağmur yağdı, huruldu, doğdu güneş. Dağar peli de sardı. Ben bunu kendim ayarladım. Huruldu şal kuşak, çoban keyfe geldi. İşte o zaman çoban keyfe geldi de hani dağar sarı sarı kırklak boğazlarını çalmaya başladılar.
0: Bunları söylüyor musun?
1: Evet. Şimdi ben bunları şöyle... Bunlardan bir anıt olarak bağlamaya kendim alabildim.
0: Tamam.
1: Öbür kadın da başladı şimdi karşıdan boğaz çalmaya.

0: Bu şekilde bir boğaz çaldı. Karşıdan bir yuh çekti. Dedi ki amcamın hanımı, ne kız, köpeğin kızı bizi bastırıverdi dedi.
1: Evet.
0: Buna şahidin 16 yaşlarında aynı zaman.
1: Kaç?
0: 16 yaşlarında.
1: Evet.
0: Evet. Bunun için.
1: Ya sen bunları enstrümana böyle saza atlardın.
0: Evet, saza atmaya çalışmışım. O zaman kapıyorum, çok meraklıyım yani. Evet. Babam mesleğe salmadığı için 500 dolar var. Nereye gidersin?

Evet, işte böyle bir şeyler çalıyorum. Mesela kökertme boğazı, mesela çalınan bağlamalarda bitmez çalınması da mesela. Yani 40 develi göç havalarında bir konaklama olduğunda

0: Osman abi, ustan kimdi?
1: Ustam, babam da çalardı tel el etmezden, o zaman görülecek tel yok diye
0: Ya.
1: korkardım babamdan. Eniştem abamı verdilerdin. Per oldular. Onan gırıklanacaksın diye beni bağlamanın telini ellederdin. Ustam Halil Kocabıyık'tır.
0: Halil Kocabıyık.
1: Halil Kocabıyık.
0: Ali.
1: Halil.
0: Halil Kocabıyık. Rahmetli midir?
1: Öldü.
0: Allah rahmet
1: Eniştem,
0: etsin.
1: Allah rahmet eylesin. Çok güler yüzlü bir insan eden. Onun sayesinde öğrendim yani.
0: Evet.
2: Halil Kocabıyık nur içinde olsun, Osman Kırca'ya ilham olduğu için. Konservatuvar öğrencileri eğer Türk müziği üzerine çok sesli eserler yazmak istiyorsa, Fethiyeli Ramazan Güngör, Kaş Çavdırlı Ali Ulutaş, Dirmilli Kadir Türen, Çörtenli Hüseyin, Koza Ağaçlı Faik İnce, Habip Özyurt, Gölhisarlı Necati Aslan gibi halk sanatçılarının yüreğine işlemiş doğaçlama sesleri dinlemeliler. Türkülere uyumlu armoniler yazmaları için umarız genç müzisyenlere ilham olmuşuzdur. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

Saygıdeğer konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede sevgili arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Perküsyonda Mehmet Akatay. Efendim yine bu akşam...

0: bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Sen ne güzel bir adamsın ya. Vallahi Burak'cığım çok teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, Burak benim çok eski dostum. Ben onu ne zaman arasam... Ya öyle bir buyur abim diyor ki... insanı böyle ciğerimden vuruyorsun. Çok teşekkür ederim
1: Burak'cığım
0: ya.
1: Ne diyebilirim ki başka? Üstadım.
0: Estağfurullah. Bak, yani çok teşekkür ederim.
1: Sen benim hem abimsin hem üstadımsın.
0: Canımsın benim.
1: Aynı sektördeyiz.
0: Evet.
1: Ben öyleydim. Sonra sektör değiştirdim ne yazık ki ama... Sen ne dersen benim için olur.
0: Ama sen hangi işi yaparsan sana çok yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Mahcup etme beni. Kızarmayayım.
0: Estağfurullah. Burak'cığım neler yapıyorsun şimdi?
1: Şu an için güzel bir dizimiz var. Yeni başladık. Yeraltı adında bir dizimiz var. Projemiz güzel gidiyor. Güzel de reyting almaya başladı. Şükürler olsun.
0: Çok güzel.
1: Geçen sezondan itibaren... daha erken gireriz gibi düşünmüştüm ben ama biraz geç kaldık. Piyasa malum.
0: Normal.
1: Bu sene her şey bir...
0: Bazen...
1: Evet değişiyor,
0: bazı
1: dönüşüyor.
0: Bazı şeylerin zamanı geldiği zaman oluyor. Mesela bir şarkı yapıyorsun. Çok güzel bir şarkı.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: o
1: öyle.
0: Gün mesela o yılda tutmuyor ya da o yılda gerekli ilgiyi görmüyor. Aradan 20 sene geçiyor. Mesela Güz Günleri diye bir şarkı vardı.
1: Of bayılırım.
0: Sevilen bir şarkıydı ama 20 belki kaç sene sonra evet. Değil mi? Bir evet. Okundu...
1: Evet.
0: Ortalık ne
1: bir
0: hale
1: anda
0: yer?
1: Tuttu.
0: Bir anda parladı. Yani o yüzden bazı işlerin, bazı şarkıların, bazı evet. Projelerin zamanı çok önemli. Hani ne bir saniye önce ne bir saniye sonra diye bir şey var ya.
1: Kesinlikle öyle. Benim düşündüğüm de aslında yanlışmış. Gerçekten bu devirde girmemiz gerekiyormuş. Öyle birkaç ay falan geç kalmamızı düşünmemiz önemli değilmiş. Çok güzel reytingde işimize devam ediyoruz. Yeraltı projesi gayet güzel gidiyor. İnsanlar sevdi diye düşünüyorum. Umarım daha da güzel devam ederiz. Bakalım sezon sonuna kadar göreceğiz.
0: Şimdi böyle televizyon programları tabii öncesinde bir teklif veriyoruz. Sonrasında onaylanıyor falan. Ondan sonra bir tarih belirliyoruz kafamızda. Diyoruz ki işte şu tarih olsun, şu tarih olsun. Çalışmalarını başlıyoruz diye planlarken. Bir anda diyoruz ki mesela Tolga'yla biz otururken dedik ki ya gel bu hafta bu işi hemen çekelim ve güzel bir şey sunalım dedik. O yüzden böyle çok... Hemen karar verdik. Demek ki bazı şeyler anı geldiğinde kendini de hemen oradan ortaya çıkartıyor yani.
1: Orası ayrı konu. Yani kimisi dediğin gibi bazı projeler var ki yani yaptın.
0: Evet.
1: Yapmazsan çünkü rafa kalkacak.
0: Evet.
1: İşin
0: evet. Enerjisini kaybedecek belki.
1: Kimisi de yapmaya çalışıyorsun olmuyor ya erteleniyor. İşte aynı demin de konuştuğumuz şey. Ama oluyor. Sen geç kaldım zannediyorsun ki... İş ayyuka çıkıyor.
0: Evet,
1: yani bu
0: evet.
1: Çok önemli. Sizin çok... bu işte muhteşem oldu. Benim
0: çok,
1: için muhteşem oldu. Kusura
0: ederim.
1: Bakmayın.
0: Senle
1: yani.
0: Daha önce Laterna'da beraberdik.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: evet.
0: Bir 5 sene falan geçti değil mi? 5 yıl geçti. 4-5
1: evet,
0: yıl geçti.
1: 4,5-5 yıl oldu.
0: Vay be.
1: Gerçekten.
0: Aynen duruyorsun ama.
1: Hayır sen
0: kendinden
1: aynı duruyorsun.
0: Kendinden
1: sen
0: biliyorsun.
1: Kesinlikle. Kendinden
0: ya,
1: biliyorsun.
0: Ya biz akşamları buzdolabında yatanlardanız.
1: genetik şeyimiz var bizim büyük tabii. İhtimalle. Böyle bir... Allah vermiş diyoruz. Oradan değerlendiriyoruz. Hani
0: ama
1: Allah
0: nazarlardan saklasın. Ya önemli olan iç huzur, iç huzur. İnsanlar, evet. Ben hep şunu söylerim. En güzel dua iç huzurun olsun.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çünkü bir arkadaşım demişti ki bir abimiz çocuklar için söylemişti. Hakan'cığım dedi. Bize dedi iç huzuru olan çocuklar lazım. Bilmez, öğrenir. Parası yoktur, kazanır. Ama iç huzuru... Yoksa birinde bilse de parası da olsa ne yaparsa da mutsuz olur. O yüzden bize önce mutluluk, iç huzur lazım. Kesinlikle. O yüzden herkese, bütün gönlü güzellere, bütün
1: amin.
0: İnsanlığa iç huzur versin ki
1: amin, amin.
0: Her şey böyle pırıl pırıl parlasın.
1: Amin
0: diye
1: biz ona.
0: Böyle bir dua etmiş olalım yine. Amin inşallah.
1: Amin.
0: Şimdi ben çok konuşurum biliyorsun. Hatta şu espri bile yapıyorum.
1: Ne
0: iyi ettin de geldin benimle sohbet ediyorsun da diyebilirim sana. Onu dememek
1: muhteşem. Muhteşem abi yani.
0: Onu
1: senin stand-up gösterilerin bu yüzden var.
0: Ah. Teşekkür ederim.
1: Şimdi lütfen oraya bağlayalım mı?
0: Ben, he, değil mi?
1: Ya bunu... Gelemedim ilk gösterine lütfen haber ver. Çok istiyorum.
0: Bir dahakisine inşallah mutlaka en önde istiyorum seni.
1: Lütfen. Tamam, lütfen. Çok sevinirim.
0: Hadi hemen bir şarkı diyelim. Güzel bir şarkıyla seyircilerimize merhaba diyelim.

0: içinde yine sen olsan.
1: Burak'cığım, şimdi biliyorsun ben kanun çalıyorum.
2: Evet.
1: Şimdi bu kanunu, sen seviyor musun bu kanunu?
2: Yani.
1: Kanun enstrümanı seviyor musun yani?
2: Çok.
1: O zaman şimdi çok. Ben şöyle bir, bak çok da basittir aslında. Şimdi müsaade edersen seni buraya alacağım. Kucağına kanunu şöyle bir koyacağım. Bir bakalım sana da birkaç şey, çok da çalması kolaydır yani. Hemen çalacağını düşünüyorum yani.
2: Ciddi ciddi.
1: Ciddi evet. Ciddi. Gel böyle, gel böyle, gel lütfen böyle otur. Bak şimdi, bu kanun tamam mı? Şöyle, kabaca bir üçgene benzer, öyle anladın.
2: Kabaca bir üçgen ama benzer. Şey...
1: Evet, tahtadan, deri var burada, ondan sonra burada eşiği var. İşte bu do, işte bu mi, öyle demişler.
2: Bir gün do bir, mi?
1: Birisi demiş ki, bir sınava girmiş, işte demişler ki çok güzel çalıyorsun, peki nota biliyor musun demişler yani. Bari nota biliyor. O da demiş ki biliyorum tabii demiş ya. İşte demiş do, işte demiş re, tamam mı? Şimdi bak bu do, bu da re. Şimdi bu sağ el, bu sol el. Tamam mı? Yüzükler de vereyim sana. Bak,
2: neyse bir sağa solu biliyorum.
1: Evet. Bak şimdi bunu veriyorum. Bunu da veriyorum.
2: Aldım.
1: Tabii
2: aldım.
1: Biraz benim parmaklar...
2: ince olsun abi, ben senin şeyleri bozmayayım.
1: Heh, şöyle. Bunu şurada da takarsan. Aldım. Bunlar da yüzük ve mızrap.
2: Evet.
1: Şimdi bak bir çalmayı dene, nasıl çalabilecek misin bakalım bir. Ya benim derslerim bu kadar. Bak görüyorsunuz sayın izleyiciler. Nasıl? Burası yani... böyle bu...
3: Yaptığımız bizim...
1: Aynen öyle.
2: Güzel.
1: Çok çabuk öğretme iddiam vardır. Şimdi güzel. Bakalım ne kadar öğrendi, bir dinlemek isterim şahsen.
2: Daha bir şey göstermedi ki, nasıl öğrendi?
1: Ben bu kadar gösteriyorum.
2: Sağ sol dedin.
1: Sağ sol yeter o. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Çalışıyor. Hadi devam et.
2: Hani bu şey dedikleri mi? Üstünde kedi yürüse ses çıkıyor.
1: Bak, aynen öyle bak. Biraz daha çal bak neler çıkacak şimdi.

0: Dedikleri kadar var mısın abi? Baya.
1: Ya estağfurullah.
0: Üstadım.
1: Sayın izleyiciler çok özür dilerim. Böyle bir espri yapmak istedik kendimize. Burak benim hem öğrencim eskiden.
0: Estağfurullah.
1: Hem arkadaşım. Eyvallah. Zaten kanunidir aslında kendisi. Kanun çalıyor. Dedim Burak böyle bir espri yapalım falan. O yüzden affınıza sığınıyoruz.
0: Gördüğün gibi karşımda hala çalamıyorum ama.
1: Estağfurullah.
0: Yok, çok ellerim birbirine girdi.
1: Canımsın benim. Ya bu çok sağ ol ya. Vallahi hakikaten. Eline sağlık. Ya gördüğün gibi çok kolay bir enstrüman. Aslında bütün enstrümanlar kolay değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani,
1: araba kullanmak gibi bir şey. Alıştın mı? Doğru bir hocayla benim gibi dermişim.
0: Bir yerden sonra öğreten senin gibi olduktan sonrasında sıkıntı yok.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol Burak'cığım. O zaman madem kanunu aldın, kanunu bana ver şimdi. Ve bir şarkıya hemen başlayalım.
0: Sen bana eşlik edersen ben seve seve okurum.
1: Canımsın benim. Çok teşekkür ederim.
0: Bunları sana teslim ettim.
1: Aldım. Çok sağ olasın. Hadi bakalım bir şarkı daha.

0: Türk musikisi ne kadar güzel bir musiki, değil mi?
1: Abi beni hem duygulandırıyor, hem dinlendiriyor, hem gerçekten hayatı sorgulatıyor.
0: Değil mi?
1: Yani o sözler, o müzikler, ya küçüklüğümden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
0: Tabii.
1: ve bu müzikle büyüdüğüm için ben de baya aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu. Gerçekten kişiliğim bununla oturdu yani.
0: Bak, yine böyle bir tabii ben biraz böyle sohbet ederken bilgilerimi aktarmayı da çok seviyorum. Biliyorsun beni
1: Tabii ki,
0: tanıyorsun.
1: tabii ki.
0: Mesela Türk müziğinde makamlar çok önemli. Batı müziği ile Türk müziği arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, Türk musikisinde bir makamı anlatmak için birçok lezzetin, birçok şeyin bir araya gelmesi lazım, rengin.
1: Kesinlikle.
0: Batı müziğinde bir dizi içerisinde bir tonaliteyi anlatabilirsin ama
1: Doğru.
0: Türk müziği birçok şeyin bir araya geldiğinde, yani parfüm gibi hep örneği veririm ben. Nasıl bir parfüm yaparken içine biraz bu çiçekten, biraz bundan, biraz bal, biraz süt falan böyle, ondan sonra sonunda o çıkan kokuya biz parfüm diyoruz ya, işte makam
1: Evet.
0: da öyle bir şey. Şimdi sana bir taksim yapmak istiyorum ama bu sefer farklı, kanunsuz bir taksim yapmak istiyorum. Notalarıyla ağzımda sana makamı tarif edeceğim. Tamam. Bir tane ferafeza bir taksim edelim. İçinde neler varmış? La fa mi fa mi fa sol la zile sol fa mi fa mi fa sol la sol fa fa do re mi fa sol mi sol fa fa do re mi fa acama şıran girdim. Mi fa mi fa sol la zile sol fa mi re de bu selik. Re do re mi fa mi re do zi la zi do re do zi zi la la acem beyati uşak. La mi bemol mi re re do do si mi re do.

0: do si si la la acem kürdi la zile zol la zol fa acem aşıran mi fa mi fa zol la zile zol fa mi fa mi fa zol la zol fa mi fa mi re do re fa mi re re do re. Oldu sana
1: Ferah
0: ferah.
1: Feza.
0: Nasıl? Bunların hepsine biz ferah
1: Abi.
0: feza diyoruz.
1: Bunların hepsi ama ferah feza,
0: Ferah
1: evet.
0: fezanın içinde bulundurduğu makamlar.
1: Çok
0: Yani böyle
1: ilginç.
0: makamlar böyle. Mesela ama bak şimdi değil mi? Bir de bir
1: Ah.
0: şey daha söylemek istiyorum. Hazır Mehmet abi de buradayken ukalalık yapmak istemem ama. Darbuka diyoruz.
1: Abi,
0: Darbuka ne
1: abi.
0: demek diye sorduğun zaman birçok insan darbuka hani. Ama aslında şudur o. Darbı İK. Yani dartla sözün ilişkisi. Darbuka da oradan geliyor. Nasıl ama? Bence bu bilgileri insanların bilmesi lazım. O yüzden böyle bir ukalalık yapmak istedim. Aklınıza
1: Estağfurullah.
0: sığınıyorum. Böyle müzisyen
1: Bunu
0: de bir
1: gerçekten
0: kardeşimi görünce
1: herkesin bilmesi
0: bilmesi
1: gerekiyor.
0: lazım. Evet.
1: Yani öyle vurdum da bir şey ses çıkarıyor değil o.
0: Evet,
1: Yani
0: evet, evet.
1: neyle beraber aşk yaşıyor?
0: O yüzden bazen diyorlar ki işte ne olacak abi 4 4 4 4 hepsini çalarız. Halbuki Türk müziğinde büyük usuller var 128 zamanlıya kadar. İşte onların sebebi o İK dediğimiz şeyden kaynak. Neyse çok da fazla teknik şeylere girmeyelim. O zaman ne yapalım?
1: Usullere girmeyelim abi.
0: Biz kendi usulümüzden
1: Evet. Kendimizce şarkı söyleyelim.
0: şarkı söyleyelim.

sonra Alemdar'a gitmişiz. Öyle mi? Onu sonda anlatırım. Fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hı?

0: Burak'cığım, ne iyi ettin de geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Her
1: teşekkür
0: şey
1: ederim.
0: için, bütün emeklerin için, bana zaman ayırdığın için, o güzel kalbin için, o telefonumdaki bana samimi davranışın için çok teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ederim. Çok teşekkür
1: estağfurullah.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah daha nice beraber
1: Lütfen.
0: projelerimiz olur, konserlerimiz olur, programlarımız olur.
1: Sen neredeysen ben oradayım. Üstatlarımla beraber.
0: Teşekkür ederim. Seni
1: Lütfen.
0: seviyorum. Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bütün kalbimizle size seslendik. Umarım sizlere de ulaşmıştır. Görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın.

Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu zarafete. Bestecilerin en derin duygularını sese dönüştürüp kalbimize aktaran bu güzel sazın adı cello. Çoğumuz onu violonsel olarak da tanıyoruz. Yaylı sazlar ailesinin bir üyesi olan cello, kardeşleri keman, viola ve kontrbasla birlikte orkestraların vazgeçilmez seslerinden biridir. Görünüş olarak kemana benzetilse de aslında kontrbasa daha çok benzer. Kemana göre daha uzun ve bas seslidir. Kontrbasa göre ise daha kısa ve tiz seslidir. Cello'nun yayı da kontrbas yayından daha uzun, keman yayından daha kısadır. Onu biraz daha yakından tanıyalım. Boyu yaklaşık 120 santim, eni ise yaklaşık 40 santim olan cello'nun gövdesi, üst tabla, arka tabla ve yanlıklardan oluşur. Üst tablada ses eşiğinin iki yanında bulunan F delikleri, içeride oluşan tınıyı dışarı verir. Teller, bir ucu gövdeye bağlı kuyrukla salyangoz üzerinde bulunan burgu kutusundaki burgulara takılır. Burgulardan tellerin gerginliği ayarlanır. Tel takacağı üzerinde yer alan fixler, daha ince akort yapmak içindir. En altında bulunan pik adlı metal, cello'nun ayakta durmasını sağlar ve kaymasını engeller. Cello'nun telleri, kalından inceye doğru do, sol, re, la seslerine akortludur. Çalgının kalın sesli karakterinden dolayı, notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Cello çalmak için kullanılan yaya arşe denir. Kullanım süresi ve ses kalitesi bakımından doğal atkılı tercih edilir. Biraz da geçmişe doğru gidelim. Cello ilk defa 16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Dönemin en ünlü lütiyelerinden Andrea Amati, cello'yu ilk yapan kişi olarak kabul edilir. Fransa Kralı 4. Charles'ın siparişi üzerine yaptığı Kral adlı cello, günümüze kadar ulaşmış en eski cello'dur. Cello, başlangıçta orkestralarda bas partisyonları çalan bir eşlik saz olarak kullanıldı. Hüzünlü sesi, yas tutanların duygularını en iyi şekilde yansıttığından kısa zamanda cenaze törenlerinin de vazgeçilmez oldu. 17. yüzyılda violoncino, violonzino, violonzello ve violoncello gibi isimlerle anıldı. 18. yüzyılda adı iyice kısaldı ve cello adıyla yaygınlaştı. Artık sadece orkestrada bas sesleri çalan bir eşlik sazı değildi. Bach, Beethoven,

Türk müziğinin dahisi unvanıyla anılan bu müzisyen Tamburi Cemil Bey'di. Başlangıcından bugüne, batıdan doğuya binlerce eserde hayat bulan cello, eşsiz sesiyle duygularımızı yansıtmaya ve yaşamaya devam ediyor.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Unutmayı çok istedim. Yüzün gitse gözlerimden, sesin gelir kulağıma. Ben sensizliği hiç

0: yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım daha çok. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

0: Melike ile Müziğin Ritmi. Yarın TRT Müzik'te.
1: Bu bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Rodop dağlarında türküler ile türkün sesi yankılanır. Türkistan'dan kopuz, Kırcaeli'de bağlama ile buluşur. Rumeli'ye köprü olur, meşk olur.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız. Bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi sizlerle paylaşmak üzere Türk yurdu Kırcaali'den merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Rodop dağlarının eteklerinde, Arda boylarında gücün sembolü pehlivanları, ince ruhlu insanlarıyla meşhur Kırca Ali'nin Kızıl Ağaç kasabasındayız. Peki kimlerle birlikteyiz bugün? Çok değerli Dostlar grubuyla birlikteyiz. Dostlar grubunun şefi, başkanı diyelim, Osman abiyle beraberiz. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz, sefa bulduk. Türk müziği denince tabii Türk yurtlarını ziyaret ediyoruz. Bugün Kızıl Ağaç kasabasındayız.
1: Evet.
0: Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz bütün coşkusuyla, muhabbetiyle devam ediyor. Osman hocam neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz Dostlar grubuyla?
1: Dostlar grubuyla neler yapıyoruz? Müzikten başka hiçbir şey hayatımızda yok.
0: Evet.
1: Yaptığımız iş yalnız müzik, bizi ruhumuzu besleyen, bize güç, kuvvet veren, bizim hayatımıza renk katan müzik. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Dostlar grubu yönetmeni olarak ben 20-22 yıldır bu grubun yönetmenliğini yapıyorum.
0: Kültürü de yaşatıyorsunuz bu arada. Çok önemli. Sanatı, kültürü, kimliği yaşatıyor ve gençlere aktarmaya çalışıyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Biz zaten biz bunun peşindeyiz. Yaptığımız iş gençlerimize örnek olmak, kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi yaşatmak ve bununla hayatımıza bir renk katmak olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bir bakalım Dostlar grubu hani diyoruz ya.
1: Evet.
0: Aynesi iştir kişinin diye. Bir meşk-i muhabbet eyleyelim. Bir ne dersiniz başlangıç yapalım?
1: Hay hay.

0: Malumunuz hemen dağların öbür tarafı Gümülcine.
1: Evet.
0: Yani buralar Türk yurtları. Türkülerin söylendiği, muhabbetin olduğu, kardeşliğin en üst duygularla yaşandığı yerlerde zaten hemen anlıyorsunuz Türk yurdu. Biz de burada
1: Tabii.
0: olmaktan çok mutluyuz. Türkistan'dan Rumeli'ye derken de bunu kastediyoruz. Yani hem Türk dünyası ve Balkanlar köşe köşe, bucak bucak geziyoruz ve Türk müziğinin izinde nerede güzel bir çalışma yapılıyor ise orada olmaya çalışıyoruz. Siz de burada çalışmalar yapıyorsunuz. Sadece belli bir alanda mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz?
1: Müzik deyince ben müziğin sınırı olmadığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yaptığımız müzik genelde bizim Rumeli, buralara ait eski türkülerimizi yaşatıyoruz. Yani önümüzdeki bizim abilerimizden aldığımız örnekler burada rahmetli oldular. Bayaları Osman Aziz, Cemil Şaban, Ahmet Yusuf gibi arkadaşlarımız. Onlardan çok şey gördük, öğrendik. Onlar bize çok bilgilerini aktardı. Yani biz onların temsil eden, onların yokluğunu göstermeyen bir kişiler gibi burada devam ediyoruz. Türklerimizi yaşatmaya, eski Türkler, Rumeli de olsun, yerli Türk müziği olsun, halk müziği olsun, ne olursa bunları yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Malum hep eskiyi içimizde bir özlem vardır değil mi? Çünkü
1: Tabii.
0: duygular saftı, sevgi gerçekti, dostluklar çok gerçekti bundan kaynaklı. İşte sevenler, anne, baba hasretinde olanlar, yar hasretinde olanlar telgraftan gelecek değil mi? O
1: Evet.
0: mesajı beklerlerdi, mektupları beklerlerdi. Zaman çok kıymetliydi. O zaman bir telgrafın tellerinde desek, o günleri hatırlatsak ne dersiniz?
1: Ne güzel olurdu. Hep bu eski bizim bildiğimiz, okuduğumuz türkü. Ben diyorum sizin sesinizden bir duysak hiç kötü olmaz.

0: Türkistan'da olsun, Balkanlar'da olsun. Bize ait, bizi anlatan türküleri, şarkıları, ezgileri dinlediğimizde içimizde bir coşku oluşur. Orada bir Türk yurdu var deriz.
1: Evet.
0: Bayrağımız dalgalanır, ezgilerimizi duyarsak, bize ait güzellikleri duyduğumuzda gerçekten mutlu oluruz, seviniriz. Burada işte Balkanlar'da da sizler gibi çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz de var. Bu kültürü, sanatı yaşatmak için büyük mücadele veriyorlar. Neler söylersiniz?
1: Neler söyleyeceğim? Gerçekten çok mücadele ediyoruz. Yani bu türkülerimizi, kültürümüzü ve bütün ark ve adetlerimizi yaşatmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Biz bundan da zevk alarak hiç durmaksızın çalışıyoruz. Yani
0: Evet.
1: çoğu zaman ayırdığımız vakit bir kafede vakit geçirmek değil de bir türkülerin üzerinde, bu
0: Evet.
1: yaptığımız işin üzerinde odaklanıp yani bir şeyi çıkarıp gelecek genç nesillere aktarmak ve onlara örnek olmak için büyük gayret gösteriyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi biz yapan her şeyi bulduğumuz kültürle, sanatla, muhabbetle, kardeşlikle, dostlukla dolu bir günü sizlerle paylaştık. Eksik olmayınız. Birbirinden güzel türkülerle bize eşlik ediyorsunuz, eşlik ettiniz. Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Nerede bir Türk var? İnşallah onlarla buluşacak ve meşki muhabbet eğleyeceğiz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum tekrar tekrar. Sağ olun, var olun, eksik olmayınız.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sizle gerçekten gurur duyuyorum.
0: Eksik olmayın.
1: Yolunuz açık olsun. Burasının havası, insanı, suyu, türküleri, her şey güzeldir. Güzel insanların arasında hoş geldiniz, sefa geldiniz, gurur verdiniz. Tekrar sizi bekleriz. Yolunuz açık olsun diyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Gitmeden önce sizi birer güzel türküyle uğurlayalım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Laf Lafı Açar merhum gazeteci Yener Süsoy'un sunduğu müzik ve sohbet programı. Jenerikten de anlaşılacağı gibi biz Ajda Pekkan'ın konuk olduğu bölümden çok özel anlar getireceğiz ekrana.
1: Merhabalar. Evet, bu gece hem söyleşilerimiz var, hem müzikle dolu değişik dakikalarımız var.
2: İsim söylesin.
1: Sevgili seyirciler, Laf Lafı Açar'ın bu ayki konuğu, Türk hafif müziğinin ünlü sanatçısı Ajda Pekkan. 1960'lı yıllarda müzik hayatına merhaba diyen, daha sonra zirve yolunda yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalara katılan Ajda Pekkan, evlendikten sonra müziği değil ama sahneyi bıraktı. Evet, Ajda Pekkan şimdi ne yapıyor acaba? Müzikle yine ilgili mi? Evinde nasıl? Yeni kurduğu işi nasıl? Evet sevgili seyirciler, Laf Lafı Açar'ın bu ayki konuğu olan Ajda Pekkan'ı sizlere tanımadığınız, bilmediğiniz yönleriyle tanıtmaya çalışacağız. Evinden işine ve eşine kadar.

0: Evet sevgili Ajda Pekkan, Laf Lafı Açar programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yener.
0: Efendim adet olmuş, çok klasik bir soru ama bilmiyorum, bir hanımefendiye yaşı sorulmaz derler ama yine de ben kaç yılında doğduğunuzu, nerede doğduğunuzu sorsam acaba kızar mısınız?
1: Hayır hayır, 12 1946 İstanbul'da doğdum.
0: 12 Şubat. Hı-hı. Ha, bu çok ilginç. Bu programımız yayınlandığı gün siz 3 gün geçmiş olacak yaşınızdan.
1: Aa, evet. Değil mi? Doğru, haklısınız. Hiç düşünmemiştim.
0: Nice mutlu yıllara.
1: Teşekkürler ederim.
0: Hiç yaşınızı göstermiyorsunuz.
1: O sizin görüşünüz.
0: Benim değil,
1: sizin
0: hepimizin
1: görüşünüz gibi olanlar aynı zamanda.
0: Ajda Hanım, nerelerde okuduk? İlk öğrenim nerelerde başladı?
1: İlk öğrenim, şöyle söyleyeyim, epey yer dolaştık babamın asker olması dolayısıyla, daha doğrusu Bahriyeli.
0: Babanız deniz albayıydı.
1: Deniz albayıydı. Daha evvel İstanbul'da doğduk, İstanbul'da oturduk. Ayancık'ta büyümüşüm. Annem bana Mersin'de hamile kalmış, anlatılanlar.
0: İstanbul'da nerede
1: daha
0: okudunuz?
1: Daha sonra İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa İlkokulu, ilk öğrenim, ilk senem. Daha sonraki Gölcük 2 ve 3. sınıf. 4-5 Çanakkale. Sonra Çamlıca Kız Lisesi, tekrar İstanbul. Çamlıca Kız Lisesi'nde bir iki defa ikmale kaldığım için okul değiştirdim. Kadıköy Orta'ya gittim, geldim. Tekrar Çamlıca Kız Lisesi'ne döndüm. Müziğe olan, sanat demiyorum o zamanlar, çünkü sanatı tüm kapsamıyla ne olduğunu idrak bilmiyorum, edemeyecek bir yaştaydım. Tabii. Evet. O nedenle sadece benim için bir tek şey vardı.
0: Müzik. Peki aileniz sizin müzikle ilgilenmenize, anneniz babanız karşı çıkmadılar mı?
1: Hayır, bilakis babam ve ailem, annem yani, çok desteklediler. Annem biraz daha tutucuydu, babam daha modern görüşlü bir insandı. Bilmiyorum, babamla beraber gidip geliyorduk zaten ilk zamanlar. Ben onu çok böyle amatör olarak yapıyordum. Birlikte gidiyorduk. O da müthiş keyif alıyordu ben söylerken. Bakın benim kızımın ne kadar güzel sesi var diye. Keşke yaşasaydı ve görseydi bugünleri.
0: O zaman şu anda hayatta olan anneniz Nevin Hanım'a bir uğrayalım. Bakalım Sayın Nevin Dobruca kızı hakkında neler düşünüyor, onu öğrenelim.
1: Evet.
2: Müziğe hevesi vardı. Ailede enstrümanla meşgul olan aile fertleri vardı. Herhalde onlardan dolayı olacak. Hepimizin hevesi vardı. Onun için Ajda'ya hiçbir zaman mani olmadık. Sevindik çünkü sanata saygımız var.
0: Evet Nevin Hanım, Ajda Hanım'ın çocukluğu nasıldı? Kardeşlerin, iki kardeş yani Semiramis ile Ajda arasında bir ayrım yapar mıydınız? Önce onu sorayım.
2: Katiyen.
0: Hangisi daha çok yaramazlık yapardı?
2: Hiçbirisi değildi. Şimdi bir anneye bu sorulursa, anne tabii ki çocuklarına toz kondurmaz.
0: Ama hiç yapmaz mıydı?
2: Ya olmaz olur mu efendim? Çocuktur bu nihayet. Yaparlardı ama bir hududu vardı.
0: Sonra Ajda Pekkan büyüdü, süperstar oldu.
2: Evet.
0: Süperstar annesi olmak nasıl bir şey Nevin Hanım?
2: Güzel bir şey tabii.
0: Güzel.
2: Gurur verici tabii. Hoşuma gidiyor. İftihar ederim çocuklarımla.
0: Şimdi müziği bırakmak size zor geldi mi?
1: Bir dakika söyleyeyim. Ben şöyle, sahneyi bırakmakla müziği bırakmak çok iki ayrı şey.
0: Sahneyi bıraktınız, müziği bırakmadınız.
1: Sahneyi bırakmak durumundaydım. Biraz evvel de sahneyi bırakmak durumundaydım. Çünkü ikisi birden olmuyordu. Hep öyle düşünüyorum, öyle söylüyorum her zaman. Müziği bırakmadım. Müziği bırakmadım. Hatta bırakmayı denedim. Çünkü beni çok yordu. Bir çocuk gibi emek istiyor. Devamlı üstüne titremek istiyor. Beni üzdüğü bir sürü tarafları vardı.

0: Fakat katiyen bırakamadım. Çünkü o benim artık bir tutkum haline gelmiş.
1: O sizin
0: Benim bir
1: dünyanız.
0: parçam haline gelmiş. Belki de dünyam gibi olmuş. O nedenle müziksiz bir yaşam düşünemiyorum. O nedenle yine ben müziği bugün tam olarak bir profesyonel gibi yapamıyorsam bile bir profesyonel gibi düşünüyorum. Bütün her şeye rağmen. Ve de öyle devam edeceğime de inanıyorum her zaman.
1: Her zaman çok şıksınız. Yine sahneye çıkarcasına bakımınıza, güzelliğinize, giyiminize, kuşamınıza dikkat ediyorsunuz. Modayla yakından ilgilisiniz, değil mi?
0: Sanıyorum bütün hanımlar kendilerine bakmayı çok severler. Kendilerine itina etmeyi çok severler. Modayı tabii yakından izliyorum. Daha doğrusu modayı şu şekilde izliyorum. O sene etekler kısa veya uzun, renkler pastel veya canlı. Fakat bana hangisi yakışır? Onu kendime tatbik ediyorum. Yani kendi anatomik yapıma göre.
1: Müziğe ilk defa başlamanız kiminle oldu? Onu bir kısaca toparlasanız.
0: Ah, müziğe ilk başlamam çok enteresan. Eskiden ben daha heyecanlı bir insandım. Şimdi de öyleyim. Hala vazgeçmiş değil. Kendi kendime şarkı söylerdim. Okul yıllarına dayanır. Hatta teneffüslerde bana şarkı söyletirlerdi kızlar toplanıp. O günün filmleri hangileri popülerse onları taklit ederdik. Biraz da taklitçiliğim vardı herhalde. Şimdilerde kalmayan. Sesimin çok güzel olduğunu söylemeye başladılar. Ben de galiba yaklaştım zaman içerisinde böyle bir kavrama doğru bilinçlenmeye başladım. Ve benim muhakkak sesimi dinlemesi gereken birine ihtiyacım olduğuna inandım. Ve bu inanç içinde kendim de cesaret edemediğim bir telefon numarası çevirip Semiramis'i ben diye konuşturdum.
1: Kardeşinize.
0: Evet. Sen diyeceksin ki dedim, ben Ajda Pekkan. İşte ben Albay Rıdvan Pekkan'ın kızıyım. Sizi her zaman uzaktan izliyoruz ve hayranınız, takip ediyoruz. Bir hayranınız olarak, bizde de kabiliyet olan birisi olarak ailede, acaba bir gün bizi dinlemeniz mümkün mü? Sizi derken kaç kişisiniz dediler.
1: Kimdi efendim
0: İlham
1: telefon ettiğiniz?
0: Gencer.
2: Tabii ben daha önceden ikisini de tanımadığım için kimin konuştuğu hakkında bir fikrim yoktu. Yalnız gayet güzel bir ses geldi kulağıma. Yani bir spiker konuşuyormuş gibi. Sonradan tabii
3: buluştunuz Ajda
2: buluştuk.
3: Hanım'la.
2: Evet.
3: Ajda Hanım'ı ilk dinlediğinizde sizde ne gibi bir etki bıraktı?
2: Bir kere süper bir kulak vardı. Yani müzik kulağı olarak müthiş. Yani bir parçayı bir dinleyişte derhal söylüyordu bir kere. Muazzam bir kulağa sahipti. O bakımdan çalışmamız çok kolay oldu. Benim gece kulübüm vardı işte o tarihlerde. İlk
3: Çatırın.
2: provayı orada yaptık. Kendisi çok heyecanlıydı. Efendim, böyle bir ekose etek vardı üstünde.
3: Onu hatırlıyoruz.
2: Ekose bir etek vardı. Öyle talebeydi yani. Tam manası. Bizzat okulda okuyormuş o zamanlar. Bilmiyorum ben tabii.
3: Evet. Gelecekte onun çok ünlü bir şarkıcı olacağını, hatta süperstar adıyla anılacağını tahmin eder miydiniz?
2: Muhakkak. Dedim ki yani bu güzel ses ilelebet devam edecek. Yani günlük bir olay değil, geçici bir ses değil. İleride de herhalde aynı kabiliyeti devam ettirecek, başarı içerisinde koşacak bir sanatçı olabilir diye düşünmüştüm. Ve hakikaten de öyle oldu bakın.
3: Evet.
2: Aradan yıllar geçti. Halen öyle süper, süperstar.
3: İsterseniz o geçmiş günlere dönelim ve birlikte o İtalyanca şarkıyı dinleyelim. Ne dersiniz? Var mısınız?
2: Ben varım.
4: Ben mi söyleyeceğim?
3: Tabii lütfen.
4: Ah, peki.
5: İlham Gencer ve Ajda Pekkan'ın sahnede ilk söylediği şarkı Il cielo in una stanza. Ünlü İtalyan şarkıcı Mina'nın sesiyle meşhur olan bu şarkıyı Ajda Pekkan bir kez de Laf Lafı Açar izleyicileri için seslendiriyor. İlham Gencer ve Ajda Pekkan'ın yıllar sonraki bu buluşması ekranda nostalji fırtınaları estirmiş olmalı.

Genç izleyicilerimize hemen hatırlatalım. İlham Gencer, ülkemizin ilk caz piyanistlerinden. Piyano eşliğinde şarkılar söyleyen usta müzisyen, Türkçe sözlü pop müziği başlatan isimlerden biri.

0: Ajda Pekkan'ın müzik hayatına yön verenlerden biri de söz yazarı ve besteci Fecri Ebcioğlu. Türk popunun doğuşu ve gelişiminde büyük katkıları olan Fecri Ebcioğlu, Ajda Pekkan'ı anlatmak için kamera karşısına geçmiş.
1: Fecri Bey, Ajda Hanım'ı ne zaman tanıdınız ilk defa?
2: Ajda Hanım'ı bir gün bir arkadaşlarla oturuyorduk şeyde, Ozan Kulüp diye Cadde Bostan'da. Arkadan bir ses duydum. Fecri Bey, bir dakikasından konuşabilir miyim? Bir baktım, aa, bebek gibi bir kız.
1: Ajda Pekkan.
2: Ondan sonra ben de şaşırdım. Efendim dedim, hemen buyurun oturun filan. Yok dedi, oturmayacağım dedi, gayet ciddi. Affedersiniz dedi, benim sesim var. Arkadaşlarım hep ısrar ediyorlar. Bana şarkı söyletiyorlar. Lütfen beni bir dinler misiniz dedi. Bir yeri değildi tabii. Dinlerim dedim. Ertesi gün randevu verdik. Radyoya geldi.
1: İstanbul Radyosu.
2: Kardeşinden Semiramis Pekkan radyoya geldi. Ben de Şerif Yüzbaşı oğlunu rica etmiştim.
1: Rahmetli piyanist.
2: Allah rahmet eyli. Geldi, piyanoda oturdu. Dedi ki, ne söyleyeceksiniz? Biz dinlediğimiz için her gün birkaç kişi pek benimsememiştik. Öyle bakıyorduk. Bir başladı. Un Anna D'Amore diye bir şarkı.
1: Hatırlıyor musunuz Ajda Hanım?
2: Un Anna D'Amore. Ben çıldırdım. Ben inanamadım. Geçtim kumanda odasına. Kumanda odası bütün dolmuştu. Şey, denizci falan. Kim bu dediler. Aman dedim, Mina geldi çaktırmayın dedim. Ondan sonra o günü hayretler içinde kaldım. Akşama da çatıya gittik. Çatıda birkaç şarkı söyledi. Ve o gün karar verdik ki bu Ajda şarkıcı olacak.
1: Ajda'yı üç kelimeyle tanımlamaya kalksanız ne dersiniz Fecri Bey?
2: Sempatik, güzel ve dürüst.

Ajda Pekkan'a şöhretin kapılarını aralayan şarkılardan biri İki Yabancı. Frank Sinatra'nın Strangers in the Night adlı şarkısına Türkçe sözler yazan isim ise Fecri Evcioğlu. Müzikseverlerden büyük ilgi gören bu aranjman, Ajda Pekkan'ın 1967 yapımı 45'liğinde yer alıyor.

0: 1960'ların başlarında müzik yaşamına başlayan Ajda Pekkan, 70'lerden günümüze süperstar olarak anılıyor. Her albümü merakla beklenen, her konseri büyük ses getiren Ajda Pekkan'ın sanat geçmişinde sinema da var. Bir dönem müziği bırakıp Yeşilçam'a yönelen sanatçı, 50'ye yakın siyah-beyaz filmde rol almış. Sonra anlamış ki onun dünyası müzik. Sinemaya tamamen veda edip yeniden başlamış müzik çalışmalarına. Sonrası süperstarlığa varan müzikli uzun bir yol.
1: Onun hiçbir zaman bir profesyonel sanatçı olamayacağı üzerinde dururum ben. Çünkü o kadar ufak detayların üstünde durur ki, mesela sahnedeyken bir dinlemeyen kişi yahut başka yere bakan bir göz onu rahatsız eder, tedirgin eder, lafını unutturur, ne bileyim hırçınlaşır hemen. Halbuki profesyonel bir sanatçı çıkıyor, umurunda bile değil, dinlesinler dinlemesinler, o şeyini yapıyor, vazifesini ve iniyor. Bunlar da çok ikaz ettik. Mesela olimpiyada da öyle olmuştu. Bir akşam bir şeyinin kuşağının ütülenmemesi onu azami şekilde rahatsız etmişti. Ondan sonraki devirlerde daha da alışacağını umduk. Gene de olamadı. Fakat zannediyorum ki beraber kimler geldi kimler geçti gibi, hoş görsen gibi güzel şeyler yaptık.
0: Müzik yaşamının ilk 20 yılı boyunca aranjmanlar seslendirdi süperstar. Aranjman mı? Dönemin popüler yabancı şarkılarına Türkçe sözler yazılarak yeniden yorumlanan eserler. Ajda Pekkan'ın şöhretine şöhret katan pek çok aranjmanın Türkçe sözleri Fikret Şeneş imzası taşıyor.
2: Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıkla yan yana.
0: Kimler geldi kimler geçti, Palavra, Bambaşka Biri, Haykıracak Nefesim, Sana Neler Edeceğim, Uykusuz Her Gece, Hoş Görsen en sevilenler arasında.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Yener Bey.
0: Oh. Hoş geldiniz Yener Bey.
2: Aa, hoş bulduk.
0: Kusura bakmayın, Boğaz Köprüsü her zamanki gibi tıkalıydı. 2-3 dakika geç kaldım.
2: Rica ederim. Artık estağfurullah. Normal, siz yoklukken de ben bunlara şöyle bir baktım.
0: Evet. Nasıl buldunuz?
2: Bunlar çok güzel de siz bu iş kadını nereden buldunuz?
0: Aa, işte öyle bir anda.
2: Karar verdim.
0: Evet, karar verdim.
2: Bu kreasyonlar size mi ait?
0: Kreasyonlar bir kısmı bana ait. Bir kısmını bazı modellerden beğenip kendime göre uygulayıp bunları meydana çıkartıyorum. Yani gördüğünüz gibi.
2: Gördüğüm gibi.
0: Evet.
2: Bunlar kendinize takıyor musunuz yaptıklarınızı?
0: Bir ara takıyordum işin başında. Şimdi kendi eşyalarını takıyor demesinler diye galiba takmıyorum artık. Takmıyorum ama herhalde gerektiği zaman bazen güzel bir şey olunca dayanamazsam kim ne derse desin herhalde kullanacağım. Evet.
3: O Benim Dünyam, Ajda Pekkan'ın 5 yıl önce 10 yıl sonra adlı müzik grubuyla çıkardığı albümde yer alan şarkılardan. Sözlerini Mehmet Teoman'ın yazdığı şarkı, albümün yayınlandığı 1985 yılından bu yana söyleniyor, dinleniyor. Anılara eşlik ediyor.

Ajda Pekkan sesi yurt dışında da yankılanan bir yorumcu, bir süperstar. 1970'ler boyunca farklı Avrupa ülkelerinde konserler verdi. 1978'de ise Fransızca bir albümü yayımlandı. Uluslararası festivallerde yakaladığı başarılarla şöhreti daha da arttı.

0: Evet sevgili seyirciler, bu ayki programımız burada sona eriyor. Gelecek ay yine Laf Lafı Açar'da beraber olmak umuduyla hepinize mutlu günler, mutlu geceler dileriz. Hoşça kalın.
1: Ajda Pekkan bu kez Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biriyle ekranda. Sözlerini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir Saadettin Kaynak eseri, Üzgünüm Leyla. Süperstarımız o güzel sesiyle eseri yorumlarken biz de vedalaşalım. Biz TRT arşivindeki birbirinden özel müzik eğlence programlarını hatırlamaya, hatırlatmaya, seslerle ve görüntülerle size geçmişi yaşatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

bazaresinde. Şar dedikleri gönüldür, ne alimdür ne cahildir. Aşıklar kanı sebildir ol şarın kenaresinde. Bu sözümü arif anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Hacı bayram kendi banlar ol şarın minaresinde. Ol şarın minaresinde.

düşman kör nişancıdır, dost bilir seni nereden vuracağını. Ey yüce Allah, sen bilirsin bu kullarını ne zaman kurtaracağını. Ufku daracı olana seslen sırlı kapından. Yetişirsin kuluna gönderdiğin hızırlarınla. Allah gökte uçanı yerde sürünene yem eder. İblis gözümde bir derbeder. İndim şükredip secdeye, çevir

Gençlere sesleniriz, toplanır buluşur, hep ondan söyleşiriz. Delikanlıyız biz daha 15-20 yaşında. En güzelin peşinde şeytanın berisindeyiz. Derdimiz derman bize, öylece kalbimize. Kim koymuş ismini, yakan kim bu ateşi? Hakka adanmışız, herkes bilsin aşkımızı. Söylüyoruz dünya, şimdi dinle şarkımızı.

coşku, bir heyecan. Hiç yılmayan gençleriz biz. Bazen gizli, bazen ayan. Seni yanan gençleriz biz.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programıyla yine karşınızdayız. Bugün Seyit Nesimi'ye ait şiirleri ve bu şiirlere yapılmış besteleri ele alacağız. 14. yüzyıl sonları ve 15. yüzyıl başlarında yaşamış olan Seyit Nesimi, Alevi Bektaşi kültürünün 7 ulu ozanından biri olarak gösterilmektedir. Kendisinin hem Alevi Bektaşi kültürüne hem de tüm Türk coğrafyasına büyük etkileri olmuştur. Bu sebeple şiirleri pek çok kez bestelenmiş, özellikle Azerbaycan Türkleri arasında çok tercih edilir olmuştur. Bu programımızda ondan birçok şiiri de dinleyeceğiz.

İlk şiir olarak sevgili Milat Salmani hocamız bize onun uzunca mesnevisinin 16 beytini seslendirecek. Derya-i muhit cuşa geldi, kevn ile mekan uruşa geldi diyor ve sözü Milat Salmani hocamıza bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hocam.

deryayı muhit cuşa geldi. Kövniyle mekan huruşa geldi. Sırrı ezel oldu aşikare. Arif nece eylesin müdare? Her zerre güneşten oldu zahir. Toprağa sucud kıldı tahir. Nakkaş bilindi nakş içinde. Le'l oldu ayan bedahş içinde. Acı su şerab-ı kevser oldu. Her zerre nebat-ı şekker oldu. Tiryak mizacı tuttu ağu. Lulu'yu müdevver oldu daru. Külli yer o gök hak oldu mutlak. Söyler defo çengo ney enel hak. Meşuk ile aşık oldu bir zat. Mahvoldu vücud nefyu isbat. Her qətre muhit-i əzəm oldu. Her zerre Mesih-i Meryem oldu. Daş o kesek oldu verd o nesrin. Ferhad ile Hüsrev oldu şirin. Mescud ile sacid oldu vahid. Mescud-i hakiki oldu sacid. İman ile küf bir şey oldu. Acı ile tatlı bir mey oldu. Şirket aradan götürdü zehmet. Vehdetten açıldı bab-ı rahmet. Can ile ten oldu bir hakikat. Birleşti şeriat o tarikat. Eşya ikilikten oldu hali. Bağı ahad oldu la yezali. Ey talip, eğer değilsen ama gör vaadeyi külli men aleyha.

0: Hayatın akışı ve anlamı hakkında çok güzel bilgiler içeren bu şiir için Milat Salmani hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok etkileyiciydi. Emre Işık kardeşim de gerçekten çok güzel eşlik etti. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Seyyid Nesimi'nin ruhu önünde saygı minnetle eğiliyorum. Biraz sonra bir müzik eseriyle devam edeceğiz. Ancak esere geçmeden evvel aramıza yeni katılan ve birkaç hafta boyunca bize eşlik edecek genç bir kardeşimiz var. Mevlüt Gökhan Başin. Gökhan'dan kendisini size kısaca tanıtmasını rica edeceğim. Buyur sevgili Gökhan.
1: Merhabalar. Ben Mevlüt Gökhan Başin. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda 3. sınıf öğrencisiyim. Sizinle burada müzik yapmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi az evvel söylediğim gibi bir eser icrasına geçeceğiz. Benim bestelediğim bir eser. Seyyid Nesimi'nin Yandırıcı Firkatin Yaktı Beni Narına mısrayla başlayan şiirine yaptığım besteyi icra edeceğiz. Buyurunuz sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza şiirle devam edeceğiz. Ancak daha evvel Milat Salmani hocamızdan Seyit Nesimi, kişiliği, şairliği ve kendisinden sonraki nesillere etkisi hakkında kısa bir malumat almak isteriz. Buyurunuz Sayın Hocam.
1: Seyit İmadettin Nesimi tarihimizde, Türk Edebiyatı tarihinde ismi çok bilinen fakat gerçek kişiliği hakkında elimizde çok net bilgiler olmayan büyük mutasavvıf ve şairdir. Seyit Nesimi'nin doğum yerini bile tam olarak bilmiyoruz. Kimi araştırmacılara göre İran'ın Şiraz şehrinde, kimilerine göre Tebriz'de, kimilerine göre Azerbaycan Şervan'da ve kimilerine göre Bağdat'ta doğmuştur. Doğum tarihini de bilmiyoruz. Üstelik vefat tarihi de tam net olarak belli değildir. Nesimi demişken Türk Edebiyatı'nda iki Nesimi'den bahsedilir. Tabii bir de sadece Farsça şiir yazan Horasanlı Nesimi vardır. Fakat Türk Edebiyatı'nda iki Seyit Nesimi vardır. Bunlardan biri saz şairidir. Daha çok Kul Nesimi olarak bilinir ve 17. asırda yaşamıştır. Ve zaman zaman bunların şiirleri birbirlerine karıştırılmıştır ki Kul Nesimi Seyit Nesimi'nin yolundan gitmeye çalışan şairlerden biridir. Seyit Nesimi genç yaşta Fazlullah Naimi'ye intisap etmiş ve şiiri ilahi aşkı beyan etmek için bir araç olarak kullanmıştır. Şiirlerinde bütün aşklar ilahi aşktır ve hep bir coşkuyla, aşkla yaratılışı, dünyayı ve İslam felsefesini anlatmaya çalışmıştır. Nesimi'nin sonu da feci bir ölümle sonuçlanmıştır ve dönemin yönetimi tarafından derisi yüzülerek idam ettirilmiştir ki dönemin edebiyatçıları da Nesimi'ye aşk şehidi lakabını vermişlerdir. Nesimi'nin bugüne kadar elimize geçen üç eseri vardır. Biri Farsça divanıdır, biri Türkçe divanıdır, biri de Fazlullah Naimi'nin Cavidannamesine yaptığı Türkçe mensur bir tercümedir ki Mukaddimetül Hakaik diye bilinir. Bazı kaynaklar onun Arapça bir divanının olduğundan da bahsederler fakat o divan henüz elimize geçmemiştir. Seyit Nesimi'nin Türkçe divanından uzun bir tercih bendin, üç bendini sizinle paylaşacağız. Ve esasında bu tercih bende Seyit Nesimi'nin musiki ile çok yakından ilgilendiğini, bu ilme hakim olduğunu da göreceğiz.

budur. Zerrelerden eşidirem avaz ki nişan içre bi nişan menemuş 18 min cehane can menemuş.

Tün nişan ona bir nişan oldu, hem mekan ona la mekan oldu. İsmine bir tecelli kıldı ilah, lacerem bir sıfat eyan oldu. Emr kıldı cehanı yarattı, ol sıfat bu cehane can oldu. Ademi şekildir,

Canime şifa gördüm. Tur-i Musa'da bir verak buldum. Yazılı hatt-i lentera gördüm. Leyli fürgatte tel'etin necmin sure-i şemsi ve zuha gördüm. Gönlü meflakine ne kim baktım ve sema'u ve ma bena gördüm. Her mekan mescid oldu hem Kabe. Merve hakkında çün sefa gördüm. Eşk divanına ne kim baktım, zahidin taatin heba gördüm. Dost şehrindedir nesimi garip, bu söz ehlini aşina gördüm. Ki nişan içre bi nişan menemuş, 18 min cehane can menemuş.

andıracağız. Bu eseri çalmadan evvel TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve bizi evlerinize konuk ettiğiniz için tekraren teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. Hürmet ve sevgiyle.

Rızkımız eksik olmuyor hiç, öyle değil mi? Hayatın bir yere kaçmadığının farkındalığı şükretmeyi bilen her insan için söz konusudur. Yani şükreden kalp hayattan tad alır. Ancak şükürsüzlük ise kaçan ve biten hayatın tadını unutturur çoğu zaman. Peygamber Efendimiz bir gün birine iki kez nasılsın diye sordu. O kimse ikisine de iyiyim dedi. Üçüncü defa sorunca o kimse elhamdülillah iyiyim dedi. Peygamber Efendimiz işte senden bu cevabı bekliyordum. Bunun için soruyu tekrarladım buyurdu. Biz de elhamdülillah iyiyiz. İyiliğinizi dileriz. Şimdi biraz olsun soluklanıp hoş sohbetlere ve şahane ilahilerin güzelliklerine dalalım hep birlikte ve de şükredelim ondan gelen her şeye. Açılsın perde, dile gelip konuşsun gönlümüz semavi hislere. Hoş geldiniz efendim.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Adıyaman'dan misafirlerimiz. Grup Ravza bugün bizimle birlikte. Hızlıca tanıtmak isterim sizlere. Karşımda Ertuğrul Aslan, Halil İbrahim Yücel, Sinan Ulum ve Yunus Karakuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Öncelikle depremi yaşadınız. Rabbim bir daha böyle bir acıyı, böyle bir felaketi ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın inşallah.
1: Amin.
0: Siz bu depremi yaşayanlar olarak neler hissettiniz, neler yaşadınız? Şöyle hissediyorum. Aynalar iki türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar. Peki o anlarda özünüzü gösteren aynaya baktığınızı düşünüyorum. O anlarda neler yaşadınız bize anlatır mısınız biraz?
2: O annelerin, annelerimizin feryatları, bebeklerin ağlama sesleri, çocukların ağlama sesleri, o kargaşayı gerçekten kelimelerle anlatmak çok zor.
0: Eyvallah.
2: Az önce okuduğumuz 6 Şubat eserini de unutulmamak adına seslendirdik.
0: Eyvallah.
2: 6 Şubat unutulmamalı gerçekten Furkan
0: asla,
2: Bey.
0: Asla evet. Unutulmamalı.
2: Hani bazen öyle eserler vardır ki tarihe tanıklık ederler.
0: Ya.
2: Mesela bir Avşar Bozluğu.
0: Ya.
2: Mesela bir Çanakkale türküsü. Biz de bunu şiar edinerek 6 Şubat'ın unutulmaması adına böyle bir eser yapalım.
0: Muhteşem
2: dedik.
0: Bir eser olmuş. Sevgili dostlar, Adıyaman depreminden kısa bir zaman sonra benim de oraya gitme fırsatım oldu. Zaten orada tanıştık. Bir kahvehanede çay eşliğinde sohbet ederken sohbet buraya doğru yönelmişti. Ve Halil İbrahim o zaman bu eseri canlı olarak okuduğu zaman orada bir yani bir topluluktuk biz ve hepimiz gözyaşları içerisinde kaldık. Duygusu o kadar samimi, o kadar net ki siz de biraz önce dinlediniz bu eseri. O anları bize yaşatan bir eser bu. Bir eser yapalım mı?
1: Tabii hocam, nasıl uygun görürseniz.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Çok güzel okudunuz ya. Ağzınıza gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun.
0: Şimdi ben Adıyaman'da birlikte sohbet ederken elbette ki oradaki yaşanmışlıklar hakkında

0: pek çok sohbetler ettik ve orada anlatılanlar yani itibariyle bir an böyle gözümün önüne geldi. Ya o anlar bir daha yaşanmasın inşallah be.
1: Amin.

0: şeyini bilmeyip kendi sevmişlerle derler ama o yaşanmışlar bir fark etseler belki onlar da büyükler gibi.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla yani böyle bir durumu dediğim gibi inşallah tekrar yaşamayız. Biraz hüzünlendik ama biraz hüznü dağıtalım istiyorum ben.
2: Evet.
1: Adıyaman ahalisi bir peygamber aşığı bir şehir. Evet. Öyle bir insan, öyle bir gönülle sahip insanlar Adıyamanlılar. Peki yani Efendimiz'e olan muhabbetinizi böyle bir eserlerle de yansıtıyorsunuz. Hayatınızda da bu var. Biraz Efendimiz üstünden konuşmak istiyorum. Sevgili hadi sen de başlayalım istersen.
3: Salatu selam, tahiyyatı kiram ona, onun ehline, ashabına olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Az önce söylediniz, Adıyaman ahalisi peygamber sevdalısı. Biz bu arada Adıyaman'da peygamberimizin dostlarından, sahabelerinden Hazreti Saffan bin Muattal'ı ağırlıyoruz. Bizzat eyvallah. Türkiye'de yeri bilinen iki sahabe vardır. Biri İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari.
1: Eyvallah.
3: Biri de Adıyaman'ımızda misafir ettiğimiz, ağırladığımız başımızın tacı.
1: Başımızın tacı.
3: Eserlerimize konu olan Hazreti Saffan bin Muattal. Peygamber Efendimizin ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmem dediği sahabedir.
1: Eyvallah.
3: Evet, Adıyaman insanı gerçekten yani bizim yetiştiğimiz ortamlarda da ahenk ortamlarımız, fasıl ortamlarımız gerçekten böyle ortamların içinde büyüdük. Peygamber sevdalıların yanında büyüdük. Elhamdülillah.
1: Ne mutlu sizlere.
3: Allah razı olsun. Çok sağ
1: olun. Hadi bir eserle devam edelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Allah razı olsun.
0: Çok hocam. Teşekkür ederiz.
1: Çok
0: ya çok güzel program oldu. Daha uzun olmasını isterdim ama malum bir vakit var. Evet. Ve bir programın sonuna doğru geldik. Artık kapanışı yapmadan evvel ben çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız,
1: Allah
0: geldiniz.
1: Allah razı olsun hocam. Çok
0: sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Son duygularınızı, düşüncelerinizi aldıktan sonra programın kapanışına tamam. Geçelim.
1: Efendim, televizyonları başında bizleri izleyen seyircilerimize selam ediyoruz. Bir büyük teşekkür de size ediyoruz. Hem deprem sürecinde yanınızda olduğunuz. Böyle güzel bir program yapıyorsunuz. Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Hayırlara vesile olur inşallah.
0: Amin.
1: Allah
0: i̇nşallah.
1: Razı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz hocam.
0: Efendim, bir nimet gelince bunu Allah'tan bilip şükretmek, Allah-u Teala'nın verdiği her şeye razı olmak, verilen nimetten istifade edildiği müddetçe Allah-u Teala'ya isyan etmemek, şükretmenin tam anlamıyla olması için gereken üç şey. Ve fakat hızlanan hayat koşulları 21. yüzyılın getirirken götürdüğü birçok şey yüzünden gökyüzüne bir kez bakmayla bile şükredecek onca şey varken unutuyoruz. Unutuyoruz şükretmeyi sevgili dostlar. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'in Neml suresinde bize bu zaafımızı düzeltelim diye bakın nasıl diyor. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Her şey onun sayesinde. İçtiğimiz su bile. Efendim, şükür ve umutla kalın. Hafta yine görüşmek üzere.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Merhaba, ben Sami Dural. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu kıymetli kardeşlerimizle beraber orada güzel vakitler geçirmekteyiz. Kendileri benim öğrencilerim olurlar.

Ben müziğe çocuk yaşlarımda başladım. Erken yaşlarımda başladım. Ut somut anlamda müzikle iletişim kurmamı sağlayan bir araç oldu. Daha sonra bu profesyonel mecraya taşındı. Konservatuar nasip oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Lisansım orada, yüksek lisansım orada, doktoram orada. Daha sonra çeşitli üniversitelerde de hoca olarak çalışmaktayım. Ve kıymetli öğrencilerimle müziğimi paylaşmak benim için çok güzel bir şey. Bu yolda da devam etmekteyim.

Umut, şöyle söyleyebilirim, en iyi dostum. Tabii profesyonel anlamda da bu camianın içerisindeyiz. Ama ben Ut'la ilişkimi, müzikle ilişkimi ve özelinde Ut'la ilişkimi hep amatör olarak devam ettirmekteyim. O tarafı hiç eksik etmiyorum. O yüzden Ut benim en iyi dostumdur.

İsmim Mehmet Esat, soyadım Çınarcı. 19 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır ut sazı ile uğraşmaktayım.

Ut, Orta Doğu coğrafyasında, Akdeniz kültüründe ayrıca çok önemli bir sazdır. Bas karakterli bir sazdır. Klasik olarak adlandırılan müzikte kullanılır, popüler olarak adlandırılan müzikte kullanılır. Çok farklı kullanım yerleri vardır. En büyük özelliği de perdesiz olmasıdır. Perdesiz bir enstrüman olduğu için çok farklı müzik türlerinde kullanılabilir. Yaratıcı fikirler bu enstrüman vasıtasıyla üretilebilir.

aslında bu Ud Orkestrası tecrübem benim 20 senelik bir tecrübem. Yani artık Ud'a baktığım zaman onun hangi partilere çalabileceğini, nasıl çok sesli olabileceğini ben daha gördüğümde hissetmeye başlıyorum. Ud Akademi Ud Orkestrası da benim öğrencilerimle kurduğum bu heyecanımı Ud üzerinden dünyaya yönelik özgürce müzik yapma heyecanımı devam ettirdiğim bir oluşum.

Benim adım Mehmet Eymen Yılmaz. Müziğe ben de çok küçük yaşta başladım. Gitar ile başladım. Daha öncesinde Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Udule'ye ilk defa orada tanıştım. Yaklaşık 5,5 yıldır, 6 yıldır Udule'ye uğraşıyorum, çalmaya çalışıyorum.

Çevremdekilerin bakışı genelde neden Utku gibi oluyor? Çünkü çok fazla tercih edilen bir enstrüman değil. Gitara nazaran, kemana nazaran, piyanoya nazaran. Ama insanlar alışıyor ve ilgi çekici oluyor çok az tercih edildiği için.

Ben Arda Ağdoğan. Bebekliğimden beridir müzikle uğraşıyorum. Aileden geliyor. Lise yıllarında Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Beşiktaş Itır Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Üniversitede ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başladım.

Muhtemelen hayatımda müzik olmasaydı hiçbir şeyle uğraşmazdım. Çünkü müzik en değer verdiğim, en önemsediğim şey. Gerekirse stres, sinir, ne varsa hepsini ud ile, gitar ile, yani şan ile söyleyerek gerekirse bazen çıkartıyorum. Müzik o yüzden benim için bambaşka bir şey.

Çok muteber kaynaklarımız var alanımızda. 13. asırdan itibaren bugüne kadar yazılı kaynaklar. Tabii şöyle bir adet var. 13. asırda ut üzerinden müzik anlatılıyor. Safiyettin Urmevi ut üzerinden müziği anlatmış. İşte insan sesine benzetilir. Yani hangi saz kullanılıyorsa biraz bu aslında bir neşe gibi bir şey. Bu bir titreşim. Yani müzik dediğim şey titreşim. Bir çarpma var orada, bir tesir var. Bu tesirin tabii ki hem maddi hem manevi karşılığı var. Bu anlamda müzik ve ut, özelimizde ut, kültürümüzde de terapi anlamında, tedavi anlamında, ruhi boyutlarda kullanılmış, başvurulmuş, bu alanlarda söz söylemiş bir enstrümandır.

Ud'un çok sesliliğini kullanmayı çok seviyorum. Ud ailesini seviyorum bu anlamda. Şahrut sazı vardır. Ud'un bir oktav basıdır. Cümbüş vardır. Tenör bölgeye hitap eder. Ud zaten bu anlamda gitarla aynı ses sahasını paylaşıyor. Böylelikle bas, bariton, tenör ses sahalarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Ud'u kullanabilirsiniz.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Adım Ertuğrul Dönmez. 3 senedir klarnet, yaklaşık 3 aydır da tambur çalıyorum. Klarnete pandemi döneminde başladım. Çok boş vaktimiz olduğu zaman babamın yönlendirmesiyle başladım daha çok. İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.
0: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
1: Dombra sazın esken ataylar, enesine esperken anaylar.
0: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.

0: Gönülden Gönüle Pazar TRT Müzik'te.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, yürekleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim, Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız. Ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkürler. Her Doğudan Sesler'de olduğu üzere yine bugün de birbirinden kıymetli iki mihmanımız var. Birbirinden güzel ve keyifli, güzel türkülere ses olacak iki değerli mihmanımız. Hemen ilk konuğumuzu alkışlarınıza, o güzel alkışlarınıza davet etmek isterim efendim. Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziği ses sanatçısı Mihriban Türkmen Akkuş, alkışlarınız efendim.

0: Çok teşekkür ederiz. İzleyenlerimizin ve konuklarımızın affına sığınarak kıymetli kardeşim hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefa gelmişsin. Sefalar getirmişsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de çok hoş geldiniz. Öyle güzeller ki, yani öyle güzel bakıyorlar ki insan hiç türkü bitmesin istiyor. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkürler.
0: O zaman alkışlar daha kuvvetli olsun efendim. Sevgili Hırvan'ı yerine alalım. Çok teşekkürler. Evet, geldik ikinci konumuz için. Benim değerli, kıymetli kardeşim, TRT Ankara Radyosu'nun güzel sesli, yakışıklı, efendim, prezentable bir adam gelecek az sonra. Kardeş Türkmeneli'nin türkülerini her zaman büyük bir aşkla, şevkle ve kendine az o güzel yorumuyla seslendiren benim güzel, kıymetli kardeşim. Efendim, o güzel alkışlarınız Ahmet Tuzlu için efendim.

0: Çok çok sağ olun, var olun.
1: Gel baba.
0: Kıymetli abim.
1: Can, gel, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin, sefa gelmişsin. Efendim Ahmet'i bu stüdyoda daha önce ağırlamıştık. Erzurum'u ağırlamıştı efendim daha önce. Ahmet Erzurum'a, Erzurum'da Ahmet'e aşina. Tabii, ama hepsinin Erzurum. Öte o güzel Kerkük Türklerinden aşinayız. Gördüğünüz üzere.
0: Birbirine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Kardeş, hoş gelmişsin.
0: Hoş
1: sefa
0: bulduk.
1: Gelmişsin.
0: Hoş bulduk. Sağ olun. Ve senin programında olmak, kıymetli dadaşlarla Erzurum'la buluşmak benim için inanılmaz bir keyif.
1: Bizim için de öyledir baba. Gördüğün gibi.
0: Ekran başındaki bütün seyircilerimize de buradan selam olsun.
1: Olsun baba. Hoş gelmişsin. Sefa
0: hoş
1: gelmişsin.
0: Bulduk.
1: Sefalar getirmişsin. Birbirlerine güzel türküler getirmişsin. Getirmişsiniz. Yerimize geçelim. Muhabbete, tamam. Türkülere devam edelim. Tamam. Alkışlarınız efendim.
0: Teşekkürler.
1: Geç geç geç geç geç geç geç. Evet canlar. Sevgili Mihriban. Doğru tarif etmedim değil mi? Etmedim inşallah, umarım. Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet...
2: Doğru.
1: Türk Halk Müziği
2: Korosu.
1: Korosu, evet.
2: Ses sanatçısı. Evet hocam.
1: Evet.
2: Aslen Kahramanmaraş Afşinliyim.
1: Kahramanmaraş Afşinliyiz. Efendim bir Kahramanmaraş Afşin'den az sonra...
2: Sevgili Abdurrahim Karakoç, sevgili Mahsuni evet. Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek. Kıymetli hemşehrilerim.
1: Birbirinden değerli.
2: Tabii ki,
1: tabii ki. Üstadların memleketinden.
2: Evet.
1: Ocaktan gelmeyiz diyorsun.
2: Tabii ki, tabii ki. Yani Anadolu'nun her yerinde var zaten. Bu topraklar öyle kıymetli ki.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Her toprakta. Dadaşlar diyarındayız daha ne?
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Hoş gelmişsin, sefa gelmişsin. Ahmet kardeş, görüşmeyeli nasılsın? Efendim, çok özür dilerim. Hatta cümleyi de tamamlayamadım. Biz programlar vesilesiyle aynı kurum çatısı altında çalışıyoruz ama işte böyle programlar vesilesiyle de bir araya gelip işte hem müzik yapmaya çalışıyoruz hem de hasbihal ediyoruz. Dolayısıyla hani nasılsın, ne var ne yok diyorum ama gerçekten hani daha öncesinde çok da uzun boylu oturup konuşmuş değiliz. Keyif doğru saat yerinde mi baba, ne yapıyorsun?
0: Çok şükür, hamdolsun, her şey yolunda. Radyo devam, programlar devam. Sizin gibi böyle büyüklerimizle de buluşunca,
1: estağfurullah kardeşim.
0: Arkadaşlarımızla buluşunca bir güzel keyifli oluyor.
1: Daim olsun, daim olsun.
0: Cümlemiz inşallah.
1: Eyvallah. O zaman lafı ben fazla uzatmayayım. Vakti güzel kullanalım. Güzel bir başka, hem uzun hava var,
2: evet.
1: Hem de ona bağlı.
2: Evet. Değil güzel mi? Bir Erzurum.
1: Evet. Güler abladan, onun kulakları için nasıl? Onu da ağırlamıştık burada efendim. Sevgili Güler Duman'dan aşina olduğumuz güzel bir uzun hava var.
2: Evet.
1: Yine müziği ona ait, Erzurumlu Emrah'a ait sözleri müziklendirmiş güzel bir eser.
2: Evet.
1: Birbirine bağlı bir
2: evet.
1: Blok. Efendim güzel alkışlarınız gelirse, orkestrada eşlik ederse hem güzel bir uzun hava hem de bu bağı alemi geçirme böyle diye iki güzel esere de kulak veririz efendim.

0: Alkışlarınız Mihriban Türkmen Akkuş için efendim. Sesine soluna sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam.
0: Cancağızım. Sen sağ olasın. Ömrüne bereket olsun efendim. Allah rahmet eylesin. Bizim Yılmaz İpek hocamız vardı. Türkü okurken evvelinde veya okurken arzu ettiği böyle şevk, ihtimam yoksa okumaya dair şey derdi. Evladım derdi, biraz aşkla okuyun derdi. Ama yurttan sesler topluluğuna ama veya işte bireysel yani okuyan herhangi birine dair öyle derdi, öyle tarif ederdi. Biraz derdi aşkla okuyun. Mihriban kardeşimiz aşkla okudu. Gönlün yüreğin var olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aşkla var yazılan olsun. Aşkla okunur.
0: Ne güzel. Sesin solunun daha iyi olsun.
1: Hepimizin inşallah.
0: Ne güzel, ne mutlu. Ahmet, al mikrofonu
2: evet,
0: baba.
2: Evet abi.
0: Kerkük. Kıymetli topraklar, bizim için özel topraklar. Musikisi de özel. Kendine münhasır motifleriyle, ezgileriyle, o ritim kalıplarıyla. Sen de çok güzel bu türkülere, ezgilere ses olayım babam. Ömrüne bereket senin de.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ elimizden geldiği kadar.
0: Yani vallahi elinden daha fazlası da gelsin isteriz eyvallah ama.
2: Tabii.
0: Hani
2: tabii
0: ben şahsi yani fikrimdir. Emeklerine sağlık olsun kardeş.
2: Çok teşekkür ederim. Sana. Sağ olun. Yani o toprakların ayakta durması, bizlerin, Türkmenlerin ayakta kalması gerçekten türkülerimiz ve edebiyatımız sayesindedir.
0: Tabii. Kesinlikle.
2: Türkülerimiz bizi konuşur.
0: Aynen.
2: Bizi seslenir.
0: Aynen. Bu arada o güzel alkışlar efendim aramızda Erzurum Ceza İnfaz Kurumu çalışanları da varmış. Doğru anlattım efendim. Hoş gelmişsiniz. Tüm konuklarımız hoş gelmişler. Sefa gelmişsiniz efendim. O güzel alkışların finalinde de şöyle güzel bir Kerkük türküsü dinleyelim.
2: Olur tabii ki. Ulaştım bir muhalif okuyalım mı baştan? Muhalif oynadı. Şimdi Kerkük deyince Türk dünyasında hani Türk dünyası bölgelerine baktığımızda en fazla hoyrat çeşidi bulunan bölge Türkmeneli ve Kerkük bölgesidir.
0: Evet.
2: O yüzden hoyratsız olmaz. Bir hoyrat uzun hava.
0: Aynen. Peşine de
2: muhalif hoyratı. Peşine de ulaştım köprüye. Buradan da Türkmeneli'ye selam olsun ve Altın Köprü'ye selam olsun.
0: Alkışlar olsun efendim. Buyurun canlar.

0: Ahmet, var olasın baba. Nasıl keyifli, nasıl da güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani dizi itibariyle hani böyle kendine münasır, müzikal yapısı itibariyle böyle biraz hüzünlüdür ama böyle hani Sezgah Yüzan böyle ama kendine has da böyle bir şey de var. Bir keyifli tarafı da var. Ya Kerkük'ün hakikaten eserlerinin hepsi birbirinden ayrı böyle güzel, enteresan bir aurası var.
1: Evet, yani Kerkük türkülerinde genelde ne kadar keyifli olsa da içinde bir hüzün vardır. Ha. Ne kadar hüzünlü olsa da içinde bir keyif vardır.
0: Var. Evet, işte o kadar girift ama o kadar estetik, o kadar da güzel. Bir de kendine has oyunları var bunların, değil mi?
1: Tabii.
0: Oynayabiliyor musun baba?
1: Tabii, diskarıma zaten bir tane oyunumuz var.
0: Baba hele bir çalın Allah aşkına.

0: Buyurun.
1: Bunun halayı var tabi.
0: Vallahi kardeş ben eşlik edemiyorum da sen ufak bir örneklere merak ettim. Vallahi. Olur mu? Her alkışlarınız efendim. Hemen çok ufak şöyle bir. Elleri falan böyle biliyor musun?

0: ben de oynarım.
1: Ya işte oynarsın tabii.
0: Efendim, çok
1: tabii bir de bunun halayı var. Mesela
0: halayı nasıl peki?
1: 5-10 kişi dizilirler yan yana. Diz kırma halayı oynarlar. Bunun adı diz kırmadır.
0: Çok güzel.
1: Bir de bunu genelde davul zurnayla çalarız. Mesela onun da biraz bir tık tempo olarak bundan daha ağır.
0: Ha.
1: O şekilde davul zurnayla, davul zurna eşliğiyle mesela 10-15 kişi el ele tutuşup.
0: 15 Kerkükli nereden bulak kardeş, kurban olayım.
1: Bu bulunur. Aha, hepiniz Kerkükli değil misiniz?
0: Eyvallah. Eyvallah.
1: Teşekkür. Gönülleri Kerkük'le.
0: Eyvallah. Evet, eyvallah. Çok teşekkür ederim ama.
1: Sağ olun.
0: Emir Vaki için çok özür dilerim. Affına sığınırım.
1: Sağ olun.
0: Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Canlar, sizi bir soluklandıralım. Ben bir şey okumaya çalışayım.
1: Tabii yani senin de sesini özledik.
0: Eyvallah, estağfurullah.
1: O güzel sesinden bir şey duymadan
0: eyvallah,
1: olmaz.
0: Çok teşekkür ederim. Efendim, Arif Sağ hocamıza ait bir eser var, Ezogelin diye. Yani hem güftesi yani sözleri hem melodisi Arif Sağ hocamıza ait. Ellerinden öpüyoruz. Onun ömrüne bereket olsun, canına sağlık versin. Çok bizim Türk halk müziği için, Erzurum musikisi için çok çok çok çok önemli bir isimdir efendim. Dolayısıyla o güzel eserinde ben okumaya çalışayım. Alkışların hepsi Arif hocamız için olsun.

0: Çok teşekkür ederiz. O güzel alkışlar Arif hocamız için olsun efendim. Kuvvetli olsun. Kuvvetli olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Canlar, iyi nefeslendiniz.
1: Tabii.
0: Siz de aynı kumpasa dahil ettim gerçi ama. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Mihriban kardeşimizin efendim, eşi de bir müzisyen, sanatçı kardeşimiz. Bey'e bir selam etmek yok mu Mirvan? Kurban
2: Tabii olayı. Ki. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği keman sanatçısı. Sevgili eşim Onur Akkuş'a. Buradan selam ve sevgilerimi
0: sevgili Onur'a selam, hürmetler olsun. Evde birlikte hasbihal ediyor musunuz?
2: Tabii ki. Neler neler.
0: Peki şöyle, şimdi efendim soru biraz nasıl söyleyeyim? Hani belki tehlikeli ama kim etken, kime dilgen?
2: Neye göre?
0: Ya, repertuar kim belirliyor?
2: Karışık. Şimdi şöyle.
0: Bak nasıl?
2: Şimdi bir dakika lütfen. çok iyi bir müzisyenle evliyim. Gerçekten.
0: Kesinlikle.
2: Rahmetli babasına çekmiş.
0: Ali Osman. Evet.
2: Ali Osman Akkuş'a rahmetli sanat müziği sanatçısı, TRT Ses sanatçısı
0: olsun, evet.
2: Ali Osman Akkuş'un oğlu olduğu için. Çok kıymetli bir müzisyen eşim. Ben ondan yararlanmaya çalışıyorum tabii, hani bu makamsal anlamda, repertuar anlamda. Bazen eş durumundan sanat müziği de okumaya çalışıyorum.
0: Okuyorsun.
2: Okumaya çalışıyorum diyeyim. O da yıllarca halk müziğinde de çalıştığı için inanılmaz bir şekilde bir halk müziği repertuarı olduğu için. Bazen ona başvuruyorum. Hayatım, Tuncay abi çağırmış, ben ne okuyacağım diyorum mesela.
0: Estağfurullah.
2: O bana söylüyor. Tabii iyi bir müzisyenle evli olmanın çok fazla avantajı var. Hani güzel, dezavantajı iyi. Da yok. Kıssanız bile müzikle kavga ediyorsunuz. O bana sanat müziğiyle yani hüsnü zanda bulunuyor. Ben ona halk müziğinde. Bu şekilde çok güzel, çok güzel geçiyor yani.
0: Daim olsun. Amin. Keyifli olsun. Sağlık, sıhhatli olsun. Ne güzel, ne mutlu. Ne mutlu.
2: Çok da güzel okuyor, söyleyeyim. Aynı babasının sesi. Yakında hep ben kocamla çıkıyorum diyeceğim.
0: Yapma.
2: O olmadan çıkmıyorum diyeceğim.
0: Tamam inşallah. Allah ömür verirse. Nasip olursa
2: i̇nşallah.
0: Bir dahaki sefere eşini ağırlamak
2: isteriz. Mesajımı verdim.
0: Öyle yani, ağırlamak isteriz.
2: Burada kurumdaşsınız diye sürekli Ahmet Bey'le muhabbetiniz gözümden kaçmadı.
0: Ay estağfurullah.
2: Biz nizanımız Suzi.
0: Yani hanımlar her zaman baş tacıdır.
2: Tabii. Öyle değil mi ama?
0: Hanımlar her zaman baş tacıdır. Bak Ahmet orada, siz burada.
2: Tabii hocam. Tabii ben samimiyetinize güvenerek
1: biraz. Sen daha yakınsın ama Tuncay abiye.
2: Biz hep Ankara'da beraberiz.
0: Efendim alkışlar. Mihriban Türkmen Akkuş için olsun. Efendim çok güzel bir eser geliyor. Haleyli diye.
2: Haleyli. Evet mi? Ben hep söylerim hocam. Allah'ı anmanın en güzel yollarından biri musiki. En güzel araç diyebilirim. Zaten insanların en baştaki bütün enstrümanların, bütün seslerin hepsinin başta mecazi aşkla direkt onu gerçek aşka çevirmesidir. Yani bizim bütün söylemlerimiz de odur aslında.
0: Evet,
2: İnsanda evet. Tecelli ettiği için.
0: Evet.
2: Haleyli Allah'a olan aşkı, yakınlığı anlatır. Aslında
0: böyle bir
2: Farsça,
0: var bu eserin.
2: Evet, evet. Aslında Farsça Türkçe'ye çevrilmiş. Ben bunu herkesin duymasını istediğim için sürekli okuyorum.
0: Keyifle dinliyoruz.
2: Sevgili seyircilerimizin de
0: canlar.
2: İzniyle.
0: Buyurun.

0: Şimdi nasıl teşekkür ederim? Hani bir sesine sonuna sağlık.
1: Ben
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür ederim
1: ediyorum.
0: Mirvan. Cancağızım çok teşekkür ederim. Çok enteresan. Sözler mi müzik mi Bahtiyar Vahapzade'ye ait bu eserin? Yoksa Sade Şirazi'nin sözleri Bahtiyar Vahapzade melodisi miydi?
1: Şöyle hocam, aslında bu Farsça bir deyiş Şirazi'ye ait.
0: Sözleri, güfte olarak, evet.
1: Vahapzade de sanırım müziğini yapmış ve
0: Evet.
1: bu sözleri o yazmış. Yani
0: Anladım.
1: tam çevirmemiş aslında. Farklı sözleri de var
0: Anladım.
1: ama o bu şekilde yazmış. İyi ki de yazmış. Çok da
0: Çok çok
1: güzel
0: güzel.
1: yazmış.
0: Melodi de güzel. Sözler çok güzel.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne diyebiliriz? Evet Ahmet.
2: Evet.
0: Kerkük Tuz Hurması diyor.
2: Benim doğduğum yerler.
0: Ahmet Tuzlu efendim. Ahmet Tuzlu da kaynak kişi. Şimdi o dinleyeceğimiz eserin. Yani Ahmet'in okuyacağı eserin. Efendim kaynak kişisi de kendisi.
2: Evet,
0: Diyor ki bak
2: ben.
0: sevdam minnetti diyor.
2: Evet.
0: Güzelim bak yarama, himmet eyle çağrama. Ölsem kalsam arama,
2: Arama.
0: himmet eyle çağrama. Yani böyle bir intizar şey var böyle bir nasıl diyeyim?
2: Rahmetli Enver Babaoğlu'ydu. Buradan rahmetle analım.
0: Ruhu şad olsun.
2: Babamın yakın arkadaşıydı. Sözler ona ait.
0: Aa, ne güzel. Ne mutlu. Sen de müziklendirdin baba.
2: Evet. Yani müziği vardı. Ben ilave ettim üzerine.
0: Eyvallah.
2: Değiştirdim biraz.
0: İyi etmişsin. Ne iyi etmişsin. Gönlüne yüreğine sağlık olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Alkışlar seninle olsun. Keza orkestrada. Bizleri de dinlemek düşsün.

0: Alkışlarınız Ahmet Tuzluç'la efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışlayan elleriniz dert görmesin.
0: Efendim ben şimdi kapanışı yapayım. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan seslendik efendim sizlere. Doğudan Sesler programı ile. Ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimize, stüdyomuzda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Eksik olmayın. Alkışlarınız, direğiniz var olsun. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Hepsinin, herkesin emeğine sağlık olsun diyoruz. Ve konuklarıma dönüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mihriban kardeşim, sevgili
2: ben
0: Ahmet
2: kardeşim.
0: Ben teşekkür
2: ediyorum. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sesiniz, solunuz, havasınız daim olsun. Bunu saymayız, yine bekleriz.
1: Her zaman seve seve.
2: Kesinlikle kez inşallah.
0: Bu sefer eşini bekleriz.
2: Tabii.
0: Onurla bekleriz eşim. Beraber. Efendim. Gününüz her zaman türkü güzelliğinde olsun. Türküler yarınınız olsun. Türküler yareniniz olsun diyoruz efendim. Bir güzel Erzurum türküsüyle de, melodisiyle, ezgisiyle de veda etmek istiyoruz efendim. Suda balık yan gider, açma yaram, kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş diyor. Can gider. Can buyurun gider. Canlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programına her biriniz hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım benim.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olasın. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Çok güzel gözüküyorsunuz.
2: Sen de öyle.
1: Bebek gibisin
2: Öncelikle
1: gerçekten maşallah.
0: Teşekkür ederim.
2: Programın da hayırlı olsun. İnşallah sana güzel başarı getirsin, şans getirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz, uğur getireceksiniz bana inşallah.
2: Ona inanıyorum.
0: Nasılsınız efendim? Müzik hayatınız nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Ayrıca arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. O ayrı. Başka en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle de programa katıldığım için ayrı şanslıyım.
0: Asıl ben çok şanslıyım. Senin gibi biriyle arkadaşlık ettiğim için.
1: Gerçekten teşekkür ederim. Zaten burada bilenler biliyordur, belki bilmeyenler de vardır. Biz çok yakın arkadaşız. Her gün konuşuruz. Ben böyle çıkmayan şarkılarımı ilk yılına dinletirim. O böyle güzel fikirlerini söyler bana. Çok yön verir. Onun müzik
0: Estağfurullah.
1: bilgisine ve kariyerine, başarısına tabii ki çok güveniyorum. Nasıl gidiyor? İşte bildiğin gibi yavaş yavaş üretim süreci. Başka şarkı söylüyoruz sadece. Başka bir şey
0: Güzel
1: yaptığımız yok.
0: şarkılar çıkarıyorsun YouTube kanalında.
1: Takip ediyorsunuz tabii.
0: Tabii ki de ediyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Devam edecek misiniz?
1: Yani sesimin ve nefesimin yettiği kadar devam etmeyi ben düşünüyorum.
0: Kesinlikle biz de heyecanla bekliyoruz o güzel şarkıların o
1: Çok
0: duru
1: teşekkür
0: sesinden.
1: ederim.
0: Sen de tekrar hoş geldin. Güçlü yorumunla hepimiz seni tanıyoruz, biliyoruz ama bugün böyle yakından dinleyecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Senin müzik hayatın nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?
2: Ben de Nahide'nin dediği gibi aynı şekilde ben de bir üretim sürecindeyim. Kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi yazmaya çalışıyorum. Elimizde güzel şarkılar var gerçekten. Onu bu yıl içerisinde sırayla paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah dilediğimiz gibi şans getirir bize.
0: Umarım. Üreten kadın gücünü birazdan konuşmak istiyorum sizinle ama öncesinde böyle senin o güzel sesinden bir şarkı alabilir miyim?
2: Tabii ki alabiliriz. Gelsin o zaman şarkımız.

0: Ağzına sağlık. Çok da güzel yorumladın. Yani bu Azeri Gütlü denilen şey beni çok etkiliyor. Çok duygulanıyorum. Böyle hareketli bir şarkı söyleseniz dahi beni böyle uzak diyarlara götürüyor. Zaten mutlaka izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyordur ama Nahide ve Nigyar Azerbaycanlılar. Buradan kardeş ülkemiz Azerbaycan'da kocaman sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet efendim. Son yıllarda söz yazarı ve besteciliğinizi öne çıkardığınızı biliyoruz. Bu sürece başlamaya nasıl karar verdin? Yani dışarıdan şarkı alırken ya da daha çok çok güzel coverlar yaparak insanlar seni tanıyor. Kendi şarkılarını yazmaya nasıl karar verdin?
1: Yani aslında şöyle başladım yola. Biraz tabii o zamanlar kariyeri yeni başladığım zamanlar bir maddi sıkıntı, öğrenciyim bir de ben fizik mühendisliğini bitirdim. Buradan da söylemiş bulunayım. O zamanlar tabii söz ve besteler gerçekten ulaşamayacağım bir raddedeydi. O yüzden bir kağıt bir kalem alıp belki ben de yapabilirim diyerek aslında başladım. Ve ilk zaten yazdığım şarkı da benim hikayem. Bu hikayede yanan ben oldum. O
0: Herkesin
1: zamanlar...
0: de bildiği bir şarkıdır.
1: Evet, o zamanlar gerçekten benim başarıma başarı katan bir şarkı oldu. Ki o şarkıyı dinlettiğim çoğu arkadaşım da çıkarma dedi ki Allah'tan etki altında kalan bir insan olmadığım için. Onlar çıkarma dedikleri için tabii bir inat benim ikinci adım ben bu şarkıyı çıkarırım dedim. O da gerçekten benim kariyerimde beni çok güzel yerlere getirdi. O şekilde başladım. O günden beri de yine tabii ki çok hatırını çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımdan söz ve besteler aldığım da oldu, çıkardığım da oldu. Ama yola

0: Onların yazdığı şeyi okumakla kendi yazdığın şeyi okumanın arasında bir tık duygu farkının da olduğunu
1: Yani
0: düşünüyorum
1: şimdi
0: ben.
1: yazarken tabii belli bir yaşanmışlık da kattığın için oraya, ki aslında başka yine şarkıları akustik yaparken de kendi yorumu kattığım için tabii ki o aynı his olmasa bile yine bir şekilde hissiyatla söylüyorum onları da. Ama ben geçen işte Nigar'a yazdığım notlarımdan şarkı sözleri attım. Nigar diyor ki yaşanmışlıklar ne kadar çok fark ediyor
0: Diyor.
1: ya,
0: Çok doğru
1: baksana diyor senin
0: söylüyor.
1: yaşanmışlıklara, şarkılara bir bak diyor, neler yazmışsın diyor gerçekten. Ayrıca bunları da tabii ki yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü kariyerimde gerçekten beni belli bir noktaya getiren şeyler yaşadım. Tabii sen biliyorsun, onları burada anlatmayayım ama
0: Biliyorum tabii ki
1: evet,
0: de.
1: güzel şeyler de olmuyor değil Irmak Hanım.
0: Evet. Senin o güzel sesinden, duru sesinden hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Ben şimdi böyle bir şarkı söyleyeceğim ki evet belki çoğu programda söylemiştir diye düşünüyorum bu şarkıyı, ama burada tabii ki sen de olduğun için, Nigar da olduğu için ayrı bir özenle söylemeye çalışacağım. Bu şarkının benim için tamamen farklı bir yeri var. Çünkü gerçek bir ayrılığı anlatıyor. Hayatımda hep ayrılıklarla sınandım, yol ayrımlarıyla sınandım. Bu tamamen bir kişiden ayrılık değil de evimden ayrılıp buraya gelmek, işte ailemden ayrılmak, bazen kariyerden kopmak, ayrılmak. Ayrılıkla sınandığım için bu şarkının bendeki yeri çok başka. O yüzden o duyguyla da söylemeye çalışacağım. Umarım seversiniz.
0: Hiç şüphemiz yok.

0: çok büyülü bir sesin olduğuna inanıyorum ben senin.
1: Ben de senin çok büyülü bir insan olduğuna inanıyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Evet, dinleyicilerinden aldığım en böyle seni şaşırtan, güldüren ya da belki başka diyarlara götüren bir yorum var mı? Böyle hatırladığım. Mesela sesinle ilgili düşüneyim de bir benzetme yapmış olabilirler.
2: Valla bana hep şey derlerdi, Orhan Ölmez'in kız versiyonu gibi. Onun da sesi naif, onunkin benim de sesim çok benzetiyorlardı. Sonra ne bileyim, genellikle daha güzel yorumlar alıyorum tabii ki. Tabii kötü yorum yazanlar da var ama işte moralimizi düşünmemeye çalışıyoruz. Artık bir yerden sonra insanın psikolojisi de alışıyor. Gerçekten artık üzülmemeye başlıyorsun. Ama genellikle tabii ki bizim için güzel şeyler yazıyorlar ve bunlar da bizim için bir motivasyondu tabii ki.
1: Vallahi çok da zarifsiniz. İki tane böyle gerçek anlamıyla hanımefendi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. O yüzden çok mutluyum. Ama sesinize de doyamadığımız için yine bir şarkı istiyoruz.
2: Söyleyelim o zaman.

0: Bunlar ne düzenleme Nigar.
1: Yerimizi söktün, dağıttın bizi buradan.
0: Yani daha önce de seni dinlediğimde çok etkileniyordum ama böyle canlı canlı dinlemek, hani bütün böyle notalara çok kendinden emin şekilde böyle basmak her yiğidin de harcı değildir diye düşünüyorum.
2: Ederim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Sözü ve müziği sana ait olan şarkılar yazıyorsun diye biliyorum. Aynı Nahide gibi.
1: Aynen.
0: Son bir şarkın çıktı. Biraz bahseder misin? Hangi duygularla yazdın? Hangi duygularla söyledin?
2: Evet, sözü ve müziği bana ait olan Doldum Taştım'ı dinleyeceğiz şimdi. Ben de ara ara Nahide gibi çok üretken olmasam da ama ara ara da yazmaya çalışıyorum. Ve tabii ki insan senin de dediğin gibi hani kendine yakışan şarkıyı, kendine yakışan besteyi yani insan daha iyi bildiği için onun için kendim yazmaya daha çok hani heves gösteriyorum. Umarım tabii ki bestekarlık konusunda bir iddiam hiçbir zaman olamaz. Sadece elimden geldiği kadar kalemle yani
0: içinden geçenleri
2: evet,
0: kaleme döküyorsun.
2: Aynen öyle.
0: Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Merakla bekliyoruz.

0: Ağzına, yüreğine, kalemine sağlık. Şarkının düzenlemesini kim yaptı acaba?
1: Düzenlemesini 2016'dan beri beraber çalıştığım bir arkadaşım var. O da Azerbaycanlı, Sadık Hacı. Buradan ona da selam olsun. O yaptı. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Çok beğendik. Dinleyicilerin de takdir edeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Sadık'tı, değil mi?
1: Evet.
0: Onun da eline koluna sağlık. Gerçekten emek verilmiş duruyor. Şimdi sizin güzel seslerinizi dinledik. Ben de size bir türkü okumak
1: Tabii
0: isterim.
1: ki. Seve seve.

0: sesine, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Yıllar önce babam böyle bağlama çalarken söylediğim türkülerden
1: Bu arada Irmak'ın
0: biriydi.
1: babası müthiş tatlı bir insan.
0: Evet, teşekkür
1: Gerçekten. Keşke
0: ederim.
1: herkesin onu tanıma fırsatı olsa.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan tüm annelerin, babaların ellerinden öpelim. Saygılarımızı iletiyoruz. Sonra annem bunu küsüyor çünkü. Hep babanı övüyorsun, benim hakkımda hiçbir şey demiyorsun diye. Evet, bizi neler bekliyor gelecek projelerde? Her ikinizin de neler yapacağını merak ediyorum. Sözü ve müziği kendinize ait şarkılarla devam edeceğinizi biliyorum. Siz böyle slow mu, hareketli mi? Ne tarzda göreceğiz?
1: Aslında bizim Nigar'la beraber bir düet projemiz de var. Onun daha çıkmasına biraz daha var. O yüzden onunla ilgili çok konuşmuyorum. Sürpriz olsun.
0: Bari slow mu olacak onu alalım.
1: Slow olacak ya. Yani Nigar tabii ki bazen hareketli şarkılar da tercih ediyor ki sesine de gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Ama benim acaba düşünüyorum duygusal tarafım mı çok ağır basıyor. O yüzden böyle hareketli şarkıları dinleyicilerimle buluşturduğum zaman ne oluyor diyorlar. O yüzden beni sevdikleri tarafımı hep göstermeye çalışıyorum. Benim çıkardığım şarkılar genel olarak slow ağırlıklı olacak diyebilirim. Kendi yazdığım yine söz bestelerimden tabii ki hazırda 5-6 tane projem var bekleyen. Böyle gidişata göre onları yayınlamayı düşünüyorum. Şu anki kariyer planlamam bu şekilde.
0: Her
1: Arada
0: zamanki
1: bahsettiğim
0: gibi
1: gibi
0: çok çalışkansın
1: çok
0: sen.
1: teşekkür ederim.
0: Bizim bu etimizin de sözü ve bestesi Naide'ye ait.
1: Bestesi
0: Aa mu?
1: arkadaşımın,
0: Evet.
1: sözleri bana
0: Evet
1: ait.
0: evet.
1: Ben o
0: Belli ilk
1: şarkıyı ilk
0: başında.
1: zaten yazdığımda kafamda direkt Nigar canlandı. Dedim ki bunu Nigar çok güzel söyler. Nameleriyle çok başka bir yere taşır. Sonra o da dedi ki sen de duygunu katalım dedi. Ben de dedim senin de nameni katalım dedim. İşte çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum.
0: Bana dinletin o zaman lütfen. Çok merak ediyorum
1: Tamam.
0: çünkü.
1: Sana dinletebilirim diye düşünüyorum. Bence dinletebilirim.
0: Teşekkür ederim
1: Rica
0: hanımefendi. Çok
1: ederim.
0: sağ olun. Siz neler yapacaksınız efendim? Ben de aynı şekilde yılda yeni başladı. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Bende de projeler var.

0: Yapmaya da devam ediyorum. Tabii yaşımız da daha az. Yolumuz çok.
1: Az dedi, duydun mu?
0: Yürüyecek yol. Bence az ya. Kaç yaşındasın? Ben 30'um.
1: Ben
0: Ben
1: de 30.
0: genç hissediyorum kendimi.
1: Ben de öyle zannediyorum.
0: Evet, daha yürüyecek çok yolumuz var. Onun için de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara. Bundan sonra da Allah güç verirse daha güzel projelerle karşılarına çıkmayı hedefliyorum.
1: Senin sesini daha fazla duymak istiyoruz. Daha fazla şarkı bekliyoruz senden dinleyicilerin olarak.
0: Ben de
1: Lütfen.
0: arkadaş olarak bekliyorum.
1: Aynen öyle. Çünkü bu tarz hani unik seslerin diyeyim, daha fazla duyulmaya ve değer görmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler üretiyoruz, yazıyoruz, besteliyoruz ama sizler tarafından, dinleyicilerimiz tarafından takdir gördüğümüzde o bizi böyle daha kamçılıyor ve daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şarkılarını dinleyicilerin olarak bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim inşallah.
1: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Davetin içine su. Biz teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: sana
0: Seni çok
1: teşekkür ederim.
0: seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Gerçekten kötü gün dostusun fakat artık kötü gün dostu bulmak kolaylaştı, iyi gün dostu bulmak zor. İyi günlerimde her zaman beni gururla izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Sen de her zaman beni ve dinleyicilerini gururlandırdığın için ben de sana çok teşekkür ederim. Sesini her zaman çok yüksek yerlerden dinlemek istiyorum ki öyle olacağına da eminim.
0: Aynı şekilde. Seni de keşke daha önceden tanısaydım. İki tane hanımefendiyi ağırladım. Son
1: Sana
0: olarak ne
1: teşekkür
0: söylemek
1: ederiz.
0: istersin? Bizi izleyen herkese de keyifli bir program olmuştur umarım ki. Öyle.
1: Bugün müziğe doyduk sevgili seyirciler. Bizleri izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum bizlerle aynı duyguları paylaşmışsınızdır. Her birinizin gönlünden öpüyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

bölümde yolun zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Bingöl.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Efendim, en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Gönül Penceresi programımıza hoş geldiniz.
1: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Alpçim, ne güzel bir gün değil mi?
0: Evet.
1: Efendim, bizden ayrılmayın. Çünkü gerçekten yine harika bir repertuar var Gönül Penceresi'nde bu akşam. Şimdi hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Biz bir düet yapacağız. Bu şarkı ilk defa bence düet yapılıyor.
0: Evet. Vücud ikliminin sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin.
1: Biraz anlatmak ister misin? Sözlerin manasını,
0: evet,
1: seyircilerimizle
0: efendim,
1: paylaşır mısın?
0: Derler ki manevi iklimde vücud ikliminin sultanı sensin. Burada kastedilenin Resulullah Efendimiz olduğu söylenir.
1: Evet.
0: Efendimiz derdimizin dermanı sensin. Bu cismin atuvanın canı sensin. Ya Resulallah, dertlerimizin dermanı sensin.
1: Seslendirmeye çalışalım o
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, Hacı Arif Bey'e ait bu eseri inşallah beraber okuyacağız Mehsem kardeşim.
1: Buyurun efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık Mehsemciğim.
0: Tabii ki bu güzel orkestraya kocaman alkışları duyuyorum
1: ve
0: ben.
1: Sevgili
0: ve
1: Umut
0: tabii ki
1: Hoşgöre.
0: Umut Hoşgöre.
1: Merhaba Umutcuğum.
0: Gönlüne sağlık. O ne güzel aranameydi. Ne güzel bir başlangıçtı. Gönlüne sağlık Umutcuğum. Hem hüzün var, hem sevinç var. Bizim programımızda her şey var değil mi Alpçiğim?
1: Damar eserler de var.
0: Damar eserler de var. Yani ben yine söylüyorum, bu programı kaçırmayın diyorum bu akşam. Koltuklarınıza yaslanın efendim. Harika bir program sizi bekliyor ve Alp şimdi öyle güzel bir şarkı okuyor ki. Sonra ben de ona bir cevap vereceğim. Sen sunmak ister misin şarkını?
1: Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar, bana ne oldu?
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gürsel kardeşime ayrıca teşekkürler. O güzel Taksim
0: ne güzel
1: için.
0: Oldu o Taksim değil mi? Evet. Dertli Gönül hep seni sordun dedin.
1: Haber
0: Gönüle
1: gelmez.
0: Cevap verelim. Sen söyle.
1: Gönül virane kaldı değil mi? Ne sabra mecal var ne takat kaldı. Bu muhteşem eserde Mehsem'den dinliyoruz efendim.
0: Teşekkür ederim efendim.

0: Ellerinize
1: ağzına
0: sağlık.
1: Ağzına sağlık Mehsemciğim.
0: Ne güzel şarkı değil mi Umut?
1: Türk müziğindeki severek okurum. Ölümsüz şarkılardan biri.
0: Evet.
1: Ağzına
0: bu
1: sağ
0: gece
1: ol.
0: Her şey var. Türk müziği var. Söylemeyeyim böyle güzel sürprizler var. Söylemiyorum ki böyle çaylarını koysunlar efendim bizi beklesinler diye söylemiyorum.
1: Bekliyorlar zaten. Değil haberleri mi? Geliyor.
0: Evet. Bu arada bizi evet efendim etiketlerseniz izlerken çok seviniriz. Biz de çıkışta böyle mutlu oluyoruz değil mi Alpçin? Paylaşıyoruz Instagram hesaplarımızda.
1: Evet, bir de istek şarkılarınızı gönderiyorsunuz. Onları okuyoruz ve programda okumaya da gayret ediyoruz. Gözümüzden kaçmıyor. Hepsini teker teker okuyoruz.
0: Hepsini
1: merak etmeyin.
0: Hepsini bekliyoruz efendim. Evet. Çok sevilen bir eser var sırada. Ben
1: bu eseri
0: çok
1: bizden
0: seviyorum.
1: Kim istedi?
0: Kim istedi?
1: Sevgili yönetmenimiz Aysel Yörükoğlu Kenar hanımefendi istedi.
0: Aysel ablacığım evet toplantıda
1: istedi. Bir Yeşilçam şarkısı okur musunuz dedi. Biz de senede bir günü seçtik. Bir Şekip Ayhan bestesi Güfte Sadık Şendil'e ait. Efendim bendeniz nakizane okumaya gayret edeceğiz.
0: Dinliyoruz kendisini.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Yeter ki gel bana senede bir gün.
1: İstersen her gün.
0: Değil mi?
1: Her gün gelsin.
0: Her gün gelsin
1: senede
0: sevgili.
1: Senede bir gün niye gelsin efendim?
0: Peki ben şimdi bir yıldızlara sorayım mı sevgilim nerede diye?
1: Sor bakalım ne cevap gelecek? Cevabı merak ediyorum.
0: Ben ekran başına soruyorum. Ne diyorsun? Söyleyin yıldızlar, sevgilim nerede?

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mehsemcim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Cevap abicim. Geldi mi?
0: Geldi. Her zaman geliyor cevap, biliyorsun.
1: Efendim, sevdiklerinizi uzaklarda aramayın. O size çok yakın. Size sizden daha yakın. Tam burada.
0: Kesinlikle.
1: Gönlünüzün
0: öyle.
1: İçinde efendim. Ne ararsanız orada arayın.
0: Çok güzel bir şarkı var sırada.
1: Bir Saadettin Kaynak bestesi geliyor.
0: Evet. Bu şarkıyı hem senin babana hem benim babama selam yollayalım buradan. Ali amcaya.
1: Bütün babalarımıza.
0: Babaları okuyalım. Olur
1: Hediye
0: mu?
1: Hediye olsun.
0: Olsun onlara.

0: Ellerinize sağlık.
1: Maşallah benim kardeşime.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bu nasıl
0: ediyorum,
1: bir güzel abicim. İcradır. Maşallah.
0: Çok teşekkür
1: maşallah.
0: Ederim. Efendim,
1: harikasın.
0: Bu şarkıyı repertuar yaparken Alpçim istedi. Ben de seslendirmeye çalıştım. Senin için okudum, Gökçem için
1: ağzına
0: okudum.
1: Ağzına sağlık, evet. Gökçe de bu şarkıyı çok sever. Ben de onun için senden istemiştim zaten.
0: Evet, bir de benim Antep'te çok sevgili dostlarım var. Nevin ve Selim abim var. Nevinciğime ve Selim'e gitsin. Selim abime gitsin bu şarkıda. Onlar da çok severler bu şarkıyı. Şimdi bizi ekranda izliyorlar.
1: Bizi şu anda canlı izleyen bütün izleyicilerimize gitsin bu şarkı hediye olarak. Bu şarkının bestesi kime aitti biliyor musunuz?
0: Kime ait?
1: Lale devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geç.
0: Haftaya da onu o zaman senden
1: Bülent
0: istiyoruz.
1: Bülent Özdemir'e aitti. Haftaya o zaman ben okuyayım bu şarkıyı.
0: Vallahi oku.
1: Evet.
0: Ne güzel. Şimdiden istekleri aldım efendim ben. Sizin adınıza ben istek istedim.
1: Tamam, haftaya okuyalım Lale Devri'yi.
0: Ama yine de Instagram'dan istiyoruz istekleri,
1: İsteklerinizi bekliyoruz. Instagram'dan, Facebook'tan.

0: Yazın efendim, yazın.
1: Alpçim, havayı hiç bozmayalım. Tarzının dışında bir şey oku bize.
0: O zaman bir Orhan Gencebay, ben de okuyayım.
1: Vallahi oku.
0: Çok bir Orhan yetişir. Baba, ben de okuyayım değil mi?
1: Sevgiler, sonunda. Selamlar olsun. Aynen, oku vallahi.
0: Hürmetler, ellerinizden öpüyorum. Sevgili Orhan Gencebay üstadımız.
1: Dinliyoruz, sürpriz olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.

0: Harika bir şarkı. Mekanı cennet olsun Kayahan'ın.
1: Ağzına sağlık
0: Çok
1: Meslem.
0: teşekkür ediyorum. Tabii ki Umutçuğuma da ayrı bir teşekkür ediyorum. Buyurun.

0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık Mesem'ciğim.
0: Efendim inşallah havalar ekran başında iyidir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: İyidir, bence iyidir. İyi olduğundan hiç şüphemiz yok. Çünkü bizim burada havamız iyi.
0: Çok.
1: Bizim havamız iyi olunca onların da
0: kesinlikle
1: havaları iyi oluyor.
0: Bizim programımızda huzur var, güzellik var, böyle
1: neşe
0: güzel,
1: var,
0: güzel bir orkestra var,
1: hüzün var
0: ve dostluk var her şeyden önce.
1: Her şeyden önce,
0: önce değil
1: dostluk
0: mi?
1: Var.
0: Bunca yıllık dostluğumuzla ben çok şanslı her programda söylüyorum.
1: Bilmukabele.
0: Seninle program yapmak benim için çok kıymetli arkadaşım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki
1: bilmukabele.
0: Umutçuğumla ve bu güzel kardeşlerimle, vokal
1: bu
0: arkadaşlarımızla. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Biz programa bir ilahiyle başladık.
1: Ve bir ilahiyle

0: de bir
1: bitirmek
0: ilahiyle
1: istiyoruz.
0: bitirmek istiyoruz efendim. Sizler de bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz.
1: Vokaldeki kardeşlerimizi de yanımıza alalım.
0: Evet, Esra'yı, Atay'ı ve Furkan'ı da buraya alalım. Buyurun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Buyurun.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Dembel geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icra ile. Dembel terimi, Kürtçe deng yani ses ve bej yani söylemek kelimelerinden türemiştir. Dembel daha önce ortaya çıktığı bölgeler dışında pek bilinmezken, son birkaç on yılda göç, kentleşme, yeni popüler müzik türlerinin yükselişi ve yayılması desteklemek için yeni kurumların kurulması, bu müzik geleneğine olan kamuoyunun ilgisi yeniden canlanmasına ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına

0: yol açtı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programa hoş geldiniz.
2: Hoş
1: Samira
2: bulduk.
1: Hanım, Serdar Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz.
1: Bugünkü konumuz Dengbej tabii ki ve ayrıca yöresel kıyafet. Beni giydirdiğiniz için
2: çok
1: ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Çok yakıştı.
1: Çok keyif alıyorum şu an. Öncelikle bilmeyen bir insan için bir Dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Dengbej bir insanın bizim yörede, bizim insanımız için söylüyorum. Acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme. Dengbej'i farklı bilmiyorum. Ben Dengbej'i de bu arada çok seviyorum. Çok da ailem de Dengbej, bu arada babam, amcam.
1: Evet, size nasıl geldi Dengbej geleneği?
2: Yani küçük yaşta diyeyim. Biz zaten Dengbej'in içinde büyüdük, dediğim gibi babam Dengbej.
1: Ve nasıl ortamlarda Dengbej söylenir, dinlenir?
2: Ya Dengbej bazen spontane olur, bazen ağır bir ortamda olur. Bazen gidersin bir sahnenin başında olur. Bilmiyorum ki hani o an içinden gelir.
1: Çok
2: içinden gelir.
1: Organik, içten
2: evet,
1: bir şeydir
2: evet,
1: anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Evet, içten gelir.
1: Ve duyduğum kadarıyla Dengbej hem hikaye anlatabilir, acı ifade edebilir,
2: tabii,
1: tarihi taşıyabilir. Aslında
2: tabii,
1: içinde büyük bir hafıza
2: evet,
1: ile ilgili bir anlamı var.
2: Çok bir şey var, çok anlam var.
1: O zaman sizden bir küçük bir, küçük değil aslında bildiğim kadarıyla Dengbejler saatlerce sürebilir.
2: Tabii saatlerce sürebilir.
1: O yüzden kısa bir örnek.
2: Biz şu, ben çok kendi adıma söyleyeyim. Hani o kadar uzatamayayım. İyi değilim tabii Dengbej. Elimden geldiğince hani okumaya çalışacağım.
1: O zaman size bırakıyorum.
2: Tamam.

شمانی نیمه شب ما.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize, emeğinize
1: Ufak
0: sağlık.
1: Ufak bir destek vermeye çalıştım
0: Çok güzel
1: Cemile.
0: oldu. Teşekkür
1: Çok çok
0: ediyorum.
1: güzel oldu.
2: Ellerinize sağlık.
1: Hangi dilde söylüyorsunuz?
0: Kürtçe.
1: Ve anladığım kadarıyla Dengbeş yani tek bir yere ait değil. Aslında çok geniş bir gelenek
0: Tabii,
1: ve
0: tabii.
1: bölge bölge değişiyor.
0: Evet.
1: O zaman sizden bir Dengbeş daha gelin mi?
0: Tabii.
1: Girmeden aslında az önce tabii ki benim ne yazık ki Kürtçem yok ama bir kelime anladım. Diyarbakır geçtiği içinden. Az önce
0: Diyarbakır'da izlerim o parçayı.
1: Evet, o ne anlatıyor? Kısaca anlatır mısınız?
0: Diyarbakır'da gezdir işte. Benim elimden tut. Hmm. İşte diyar diyar gezdir. İşte diye ben Diyarbakır diyorum.
1: Bir davet gibi.
0: He, aynen. Götür beni. Kaçır anlamında. Getir yani. Hem kaçır hem gezdir.
1: Evet.
0: Diyarbakır'ı anlatıyor. Diyarbakır güzel.
1: Çok iyi seçmişsiniz. Şimdi söyleyeceğiniz eserden kısaca anlatır mısınız? Bahseder misiniz?
0: Şimdiki eserimiz...
2: Ne yapalım? Berfil Bari.
0: Yapalım. Berfil Bari'yi yapalım.
2: Tamam.
0: Berfil Bari de şimdi onu nasıl çevireceğim diyor. Kar yağdı.
1: Bu tabii ki bu sıcak günü
0: aynen.
1: Biraz hayal etmemiz lazım.
0: Aynen. Kar yağıyor. İşte o da bir şeyden bahsediyor. O da aşktan bahsediyor. O da aşkla ilgili. Ben hep aşkla ilgili böyle duygularla ilgili, güzel şeylerle ilgili söylüyorum. Mesela Dengbeş'te şey de var. Hani bir kavgayı anlatan, böyle atışma diyoruz ya. Kavga da var. Hani işte ölüsünün üzerine söyleyen de var. Ölen birinin üstüne söyleyen de var. Yani hani onların üzerine çalışıyorum. Onlar biraz daha zorluyor beni.
1: Yok ben
0: onlar
1: bir
0: biraz daha zorluyor
1: dinleyici
0: beni.
1: Dinleyici olarak kulağıma çok güzel geliyor.
0: Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah.
1: O zaman size bir dem tutayım.
0: Aynen. Çok memnun olurum.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Kar yağmış. Evet. Kar yağdı. İcra etmek yani çok zaman, çok emek
1: Evet.
0: isteyen bir şeydir.
1: Aynen, doğrudur, doğrudur. Ama Dengbej güzel valla. Bence icra etsinler.
0: Kesinlikle. Yeni dengeler yazılıyor mu bu dönemde?
1: Bence çok yok ya o.
2: Yok.
1: Hatta yok bence yani.
0: Öyle mi?
1: Yok. Yani öyle
2: Ne varsa
1: üreten yok.
2: eskilerde var.
1: Eskilerde ne varsa. Hani yeni bir ne diyorlar, derliyorlar. Hani bir
0: Evet.
1: pop şeklinde, remix şeklinde yap.
0: Hı.
1: Hepsi eski. Yeni

0: Ne yazık ki programımız Dengbej'e göre çok kısa.
1: Evet.
0: Ama yine de ne kadar kısa olsa da benimle paylaştığınız için hikayelerinizi, müziğinizi, Dengbej'inizi çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Sizin
0: Hoşça
1: gibi
0: bana
1: tatlı bir
0: ait
1: bayanla tanıştığımız için.
0: bir mukabele. Ben
1: Evet,
0: çok
1: çok
0: mutlu
1: mutlu oldum.
0: oldum. Bize bir son Dengbej'de bırakmak ister misiniz acaba?
1: Olur.
0: Ne olacak?
1: Şey, Ayşe Şan'ın parçasını yapalım mı? Leleri hey yapalım.
2: Tamam, çok güzel olur.

0: Teşekkür
1: Çok çok
0: ediyorum.
1: güzel oldu.
0: Emeğinize sağlık.
1: Gün boyunca dinleyebilirdim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İnşallah.
0: Çok memnun
1: Ve
0: oldum sizi tanıdığıma.
1: ben çok çok
0: Gerçekten
1: memnun oldum.
0: size
1: İkinizle
0: memnun oldum.
1: tanıştığımıza çok memnun oldum. Beni ağırladığınız için teşekkür
0: Her
1: ederim.
0: zaman, her zaman.
1: Bir
0: Ne
1: dahaki
0: zaman
1: sefer
0: yolunuz
1: kısa
0: düşerse her
1: zamanda
0: zaman
1: olsun.
0: zaman
1: Bekliyoruz.
0: bekliyorum.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık
0: Sizin ve
1: ediyoruz.
0: bütün ekibinde emeklerine
1: Emeklerinize
0: sağlık.
1: sağlık. Ekibinde, sizin de. Tekrardan
0: Tekrar
1: teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Beni çok çok
0: çok
1: mutlu
0: memnun oldum.
1: ettiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun.
1: İnşallah.
0: Eyvallah.
1: Bekleriz her zaman.

Köyünde Yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye pazar TRT Müzik'te.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Elinize sağlık. Sizin teşekkür arkadaşlar emeklerinize, elinize sağlık. Çok güzel bir düzenleme olmuş. Bildiğimiz bir parça ama çok farklı bir aranjman olmuş hocam. Nereden çıktı bu fikir? Nasıl? Siz kaç zamandır berabersiniz?
1: Üstadım şimdi olay şu. Şimdi biz sözü söylemeden, bir vokalin gücü olmadan bir şarkıyı sunmak istedik. Şimdi bu zor bir şey. Temelde bir vokalin etkisi var. Onun bir şarkıya verdiği bir ruh hali var. Fakat bu olmadan yapabilmek için dikkati başka yere çekmek belki de gerekiyordu. Belki de enstrümanın ön plana çıktığı. Çünkü bakış açımız hep şu. Vokal bir enstrümandır. Onun olmadığı yerde gitar yerine girebilir. Bunu doğru şekilde kullanmayı çalıştık. Biraz da hani düz çalmak yerine buna kendimizden ne katabiliriz gibi baktığımız için sonuçlar böyle çıktı. Tabii bunun içine bir

0: vokal hali de olabilir, yapılabilir ilerleyen zamanda ama şu anda enstrümanın ağırlıklı olduğu bilindik şarkıları aranje ederek devam ediyoruz. Keyif alıyoruz açıkçası kendimizden bir şey katmaya, şarkıya
1: bir
0: şey... Bu
1: da çok belli oluyor aslında. Keyif aldım çünkü biz de çok keyif aldık. Bütün ekibimiz de çok
0: Sağ olun.
1: keyifli dinlediler
0: Teşekkür
1: sizi.
0: ederim, sağ olun.
1: Emeklerinize sağlık
0: Biz
1: tekrardan.
0: Mersin'den geliyoruz. Elimizdeki yeteneklerle ne yapabiliriz'i konuştuk. İlk başta önümüze böyle bir dönem koyduk. Bu seçtiğimiz şarkılar, bugün çalacağımız ve çaldığımız parçalar, tamamı 90'lı yıllara ait parçalar. Hepimizin kulağında olan...
1: Ve özlem duyduğu parçalar
0: Aynen
1: aslında,
0: öyle.
1: kesinlikle.
0: Duymak istediğimiz parçalar.
1: Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi bu çok güzel bir proje. Harika bir proje. Bu projeyi içeriğinde bir konserde sizi dinleyenler, konserinize geldiği zaman ne dinliyor? Tamamen 80'ler, 90'lar atıyorum şarkıların coverlarını mı dinliyor? Yoksa başka yabancı eserlerde de çalıyor musunuz? Nasıl bir konseptiniz var bir konser
0: Şimdi
1: içerisinde?
0: evet mesela bir festival olduğunu düşünelim. Festivalin konsepti var. Şimdi işin içinde bir vokal entegrasyon olmadığı için bizim onu herhangi bir konsepte çekebilmemiz, bir tarza yuvarlayabilmemiz bizim elimizde olan bir güç. Diğer türlü bir vokalin arkasında bu orkestrasyon olsaydı onun önüne çıkamayacağımız için vokalin önüne bir vokalin etkisi kadar bir orkestrasyon yapabiliyorduk. Şimdi bu biraz daha özgür bir proje. Güncel parçalarla da yapılan, belki yabancı parçaların da denemiş olmak adına içine Türk ezgilerinin belki de konduğu haller de var. Biz keyif aldığımız bir projeyi sunuyoruz.
1: Tekrardan elinize sağlık. Hazır bulmuşken sizi ve Mersin'den gelmeniz çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok büyük bir
0: Bizim için
1: onur,
0: doğru.
1: çok büyük bir emek veriyorsunuz gerçekten.
0: Teşekkür ediyoruz
1: Hazır
0: davet
1: sizi
0: ettiniz.
1: bulmuşken, bu harika ekipli bir araya gelmişken ikinci performansınızı dinlemek isteriz. Ne
0: Memnuniyetle.
1: çalacaksınız hocam şimdi?
0: Şimdi sırada Nilüfer'in bir parçasını çalalım. Umarım beğenirsiniz.
1: Buyurun hocam, muhakkak.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Çok tebrik ediyorum. Gerçekten hepinizin
1: Çok
0: elinin
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Çok harika bir yorum olmuş.
1: Sağ olun, teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: ki Nilüfer de dinleyip çok beğenecektir.
1: Umarım
0: Buna çok
1: beğenir.
0: eminim.
1: Umarım
0: Eminim.
1: ne yaptınız demez.
0: Yok demez. Eminim çok beğenecektir.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Bir karakteri de çok nettir onu bilirsiniz.
1: Evet.
0: Beğenmediği zaman da beğenmedim ne yaptınız der yani ama
1: Umarım
0: eminim bunu
1: demez.
0: çok beğenecektir. Çok çok güzel olmuş. Elinize
1: Teşekkür ederim,
0: sağlık.
1: sağ olun.
0: Peki hocam siz şu anda neler yapıyorsunuz? Bireysel olarak sadece konser mi yoksa bir eğitim tarafınız var mı? Eğitim veriyor musunuz?
1: Evet, Mersin'de bir akademimiz var. İçinde gerçekten müziğe gönül vermiş bir kadromuzun olduğu Ata Müzik Akademi isimli bir akademimiz var. 6 yıldır hizmet veriyoruz. Zaten hocalarım da Murat Hocam, Murat Taşkın. Kendisi bizim bateri öğretmenlerimizden bir tanesi. Şöyle ufacık bahsetmek isterim kendisinden. Hani pedagojik olarak 4-5 yaş itibariyle ben bu kadar o kısma, o yaşa hitap edip öğreten, öğretmekte bu kadar başarılı olan bir arkadaş daha
0: Çok
1: tanımadım.
0: önemli.
1: Çok
0: Tebrik
1: önemli.
0: ederiz hocam.
1: Yani
0: Tebrik ederiz.
1: gerçekten nasıl bir sistemim var, nasıl işliyor bilmiyorum ama Allah uzun ömür versin. Çünkü böylesi yok bence. Çok başarılı. Emre Hocam, Emre Aktan bizde bir piyano öğretmenimiz. Kendisi de çok yetenekli ve gerçekten müziğe gönül vermiş bir arkadaşımız. O
0: Hoş
1: da
0: geldiniz
1: sağ
0: tekrar.
1: olsun bize eşlik etti. Bu orkestra açıkçası şöyle oldu. Yani bu orkestranın kuru bizim hani daha kapsamlı orkestralarımız var. Okul çerçevesinde konserler yaptığımız. Hani burada biraz daha dar da biraz daha küçük bir orkestra olarak geldik buraya. Emre Hocam da orkestraya sağ olsun destek vermek istedi.
0: Eline sağlık. Hoş geldiniz tekrardan.
1: İhsan Hocam, İhsan benim üniversite yıllarından arkadaşım. Aynı
0: Çok eski
1: zamanda
0: dost.
1: çok eski, üniversitede aynı evde kaldık.
0: O ne
1: O
0: maceralar.
1: dönemde
0: Ne
1: tabii,
0: oralara girmiyoruz tam
1: ya
0: da.
1: oralara
0: Ne
1: girmeyelim
0: maceralar.
1: da. O dönemde işte yine beraber müzik yapıyorduk. Kendisi
0: Hocam hoş
1: İstanbul'da
0: geldiniz
1: yaşıyor.
0: siz de.
1: Biz Murat Hocam ve Emre Hocam da Mersin'den geldik. O İstanbul'da yaşıyor zaten.
0: Harika. Bir yandan konserler yapıyorsunuz, bir yandan eğitim tarafınız var. Bu bir sanatçı için çok önemli bir şey olduğunu inanıyorum. Çünkü birçok sanatçı eğitim vermeyi tercih etmiyor. Yani hani sadece konserlerim vardı, onlarla uğraşacağım diyor. Ama siz bir yandan akademinizi biliyorum, eğitim kadronuzu da biliyorum. Hatta bizzat gelip de ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Çok da keyifliydi. Çok
1: Evet,
0: çok
1: bizim için
0: harika
1: de.
0: bir vizyonlu bir yer orası. Gerçekten çok mutlu olduğum bir yer bir sanatçı olarak. Orada sizin de hem okulun sahibi olarak birebir çocukların eğitimine girmeniz ve öğretmen kadro sürekli projeler yapmanız, çocuklara konserler düzenlemeniz, hani sadece bireysel düşünmüyorsunuz, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin de mesleki kariyerini planlayacak bir eğitim kurumu kurmuşsunuz. Çok tebrik ediyorum. Elinize, emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Yani
0: Harika.
1: sadece 2024 yılında 12 tane konser verdirmişiz çocuklara.
0: Evet, harika.
1: Bizim hocalar olarak verdiğimiz konserler hariç 2025 yılında keza öyle 10-12 arası konser verdik. Yani benim inancım eğitimde müzik söz konusu olan şey müzikse müzik sunulduktan sonra amacına ulaşmış bir unsurdur.
0: Çok doğru hocam.
1: Dolayısıyla sadece bir piyanoyu, bir gitarı, bir bateriyi, bir flütü öğretmekle bizim işimiz bitmiyor. Bundan sonra başlıyor bizim işimiz. Bunun sunulduğunu, doğru şekilde sunulduğunu garanti edene kadar. Hatta bizim şöyle bir durumumuz da var. Ben şahsen mesela öğrencilerime tamam bir gitarın nasıl icra edileceğini, bir parça nasıl icra edileceğini anlatıyoruz tabii ki. Bu standart bir eğitim gibi görünür ama bunun dışında o sahnede nasıl duracağını, psikolojik olaraktan bir dinleyicinin karşısına çıktığı zaman nasıl durması gerektiğini,
0: Çok önemli.
1: insanların karşısında hata yapmaktan çekinmemesi gerektiğini, hatanın doğal olduğunu anlatıyorum. Yani ben zaten psikolojik olarak da ben eskiden evime misafir geldiği zaman saklanan çocuktum. Benim evime misafir geliyor, ben saklanıyorum. Ben müzikle tanıştıktan sonra olaylar benim için değişti. Müzikle tanıştıktan sonra kendimi fark ettim. Ve ben bu farkındalığımı çocuklara da, öğrencilerime de, sadece gitar öğrencilerine değil yani ben kurumumdaki piyano öğrencilerini de tanıyorum, keman öğrencilerini de tanıyorum, bateri öğrencilerini de tanıyorum. Hepsiyle birebir ilgileniyorum çünkü konserlerde grupları biz oluşturuyoruz, kurumumuz oluşturuyor. Herkes bateristler bateri kısmına, şarkının altına bateri kısmına, gitaristler gitar kısmına, piyanistler piyano kısmına yazar isimlerini. Kimse birbirini tanımaz öğrencilerden. Stüdyomuz var, stüdyoya girerler, orada tanışırlar ve bir şarkıyı icra ederler.
0: Harika.
1: En iyi şekilde icra etmeleri için ben çalıştırıyorum bizzat. Daha sonra da en güzel ortamda konserlerini vermelerini sağlıyorum ki bunu da bir külfet olarak değil, bir iş olarak görüyorum. Bizim işimizin bir parçasıdır bu.
0: Harika. Hocam, başarılarınız daim olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki şimdi ne acaba çalmak istersiniz?
1: Şimdi bizim çok keyif alarak çalacağız bu parçayı. Umarım yine dediğim gibi size de aynı keyfi verir. Barış Manço'dan, kıymetli Barış Manço'dan bir
0: Allah
1: parça.
0: Rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Bir parça çalacağız. 1989 yılında çıkmış. Domates, biber, patlıcan. Bakalım yani biz
0: çok
1: bu şarkıyı çalalım mı diye düşündüğümüzde, daha hiçbir şekilde elimizde gitar yokken çalalım mı dediğimizde, nasıl olur ki birbirimize bakarak sadece bir tepki verdik. Ondan sonra stüdyo ortamında bu şarkı bir hale geldi. Bizim çok keyif aldığımız bir hale geldi. Umarım sizin de öyle düşünürsünüz.
0: Çok keyif alacağız hocam, eminiz yani.
1: Teşekkür
0: o zaman
1: ediyorum.
0: Buyurun dinleyelim.
1: Buyurun.

0: Çok eğlenceli olmuş. Çok güzel olmuş. Hepinizin tekrardan ellerine sağlık. Harika bir performans olmuş. Bu parça gerçekten başka bir ruha bürünmüş eser. Harika olmuş.
1: Eğlenceli bir parça.
0: Eğlenceli olmuş.
1: Kendisi de zaten normalde de eğlenceli. Biz biraz daha bir şeyler değiştirerek kattık.
0: Çok güzel olmuş hocam.
1: Sağ olun.
0: Peki bir festival düşünüyor musunuz? Bir festivallerde yer alıyor
1: Evet.
0: musunuz?
1: Şimdi üzerinde çalıştığımız bir uluslararası festival var. Bunu bir çalgı festivali olarak dizayn etmek istiyoruz. Epeydir aklımızda. Üzerinde çalışıyoruz. Değerli jüri üyeleri olacak. O görüşmelerimiz devam
0: Çok
1: ediyor.
0: güzel,
1: Evet.
0: harika.
1: Yani bununla ilgili, müzikle ilgili Mersin'de yapabileceğimiz her şeyin arkasındayız.
0: Harika. Bu gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bir şey.
1: Evet.
0: Özellikle Mersin'de de kesinlikle böyle bir şey ihtiyaç vardı
1: Aynen
0: zaten.
1: öyle.
0: Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: O zaman
1: ederim.
0: sizi bulmuşken son parçayı ben de size eşlik etsem.
1: Yapalım, ne yapalım? Bir Canon Rock'tan yola çıkarak mı yapsak?
0: Harika olur.
1: Canon Rock'tan
0: Harika
1: yola
0: olur.
1: çıkarak bir deneme yapalım.
0: Bir deneme
1: Burada
0: yapalım.
1: ilk defa çalmış olalım bunu. Spontane bir improvize nasıl olur? Deneyelim
0: Deneyelim.
1: beraber. Siz direkt çalmak çok büyük bir keyif olacak
0: Bir
1: bizim için.
0: mukabele. Benim için de öyle. Tekrardan geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Size
1: teşekkür
0: hocalara
1: ederiz.
0: geldiğiniz için
1: Davetleriniz
0: çok
1: için
0: teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: mutluyuz.
1: Bizim için de tüm ekip için, ekip arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: sağ olun hocam. Buyurun.

Köprüler sadece kıtaları birleştirir. Bazıları, insanları. Bu sadece bir yarış değil. Bu birlikte atılan adımların gücü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde. Engeller değil, umutlar koşuyor. Her adım, ihtiyaç sahibi engelli bireylere bir umut. Her adım, bir gelecek. Herkes için, herkesle birlikte...

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.

0: TRT Müzik ekranlarından merhabalar efendim. Gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Özünden programımız başlıyor. Ben Deniz Toprak. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımla beraber gönülden gönüle bir yolculuğa sizleri davet ediyoruz. Kadim geleneğimizin kültürel belleği, aşk özünden doğan türkülerle dertleşeceğiz, gönül diliyle sohbet edeceğiz. Eğer hazırsanız aşk özünden programımız başlıyor efendim. Hocam merhabalar.
1: Merhaba sevgili Deniz, merhaba arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimize de ben merhabalar demek istiyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün de aşk özünden programımızda kendileri için birbirinden değerli eserler hazırladık. Onlarla paylaşmak üzere. Umuyoruz gönüllere göre olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.
0: Onlardan birini seslendirdiniz. Çok içli bir türküydü. Sözü müziği size ait olan.
1: Ecelsiz ölüm.
0: Ecelsiz ölüm hakikaten. Bizi yavaş yavaş tüketen her şeyin hikayesi gibi bir anlatım.
1: Teşekkür ederim. Anadolu'da böyle ayrılık için ecelsiz ölüm derlermiş.
0: Evet.
1: Yani ayrılmışsın, ölmüşsün ama ayaktasın yani öyle bir şey. O söz bana çok etki etmişti onunla ilgili. İşte sonrasında bu ecelsiz ölüm türküsü böyle azıcık Ege'mizin kokularını hissederek çok sevdiğim Ege türkülerinin hissiyatıyla böyle bir eser meydana gelmiş oldu. Bugün de izleyicilerimizle paylaşmış olduk.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Şimdi yine karlar yağdı gönül dağıma diyeceğim. Sözler Mehmet İpek, müzik Altan Başyurt'a ait.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz. Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık, ellerine sağlık.
1: Evet
0: Çok
1: hocam,
0: güzel
1: çok
0: bir
1: güzel
0: eser, çok
1: icra
0: güzel,
1: etti
0: çok da
1: arkadaşlarım.
0: güzel bir icra oldu.
1: Beğendiğinize çok sevindim hocam. Ne çare ki Gönül Dağı'nda hep baharı beklerken kar yağıyor arada işte böyle. Kime ne söyleyeceğimizi, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu da
0: Şaşırıyoruz değil mi? Evet.
1: onun türküsü oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir deyişimiz var. İnsana muhabbet duydum duyalı. Sözü müziği Aşık Sefil Selimi'ye ait olan.
0: Evet, yakın zaman önce aramızdan ayrıldı. Bizim dönemimizin ozanlarından
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şarkışlalı Aşık Sefil Selimi çok kıymetli bir ozan olarak çok güzel eserler bıraktı. Çok büyük bir gönül mirası bıraktı. Ardında bu eserde onlardan bir tanesi çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta da söylenen bir eser. Bir ahvalini paylaşmış, halini, ahvalini anlatıyor. O uğradığı ikilem ve
1: Evet.
0: ayrımcılığı dile getirmiş. Biz de bugün izleyicilerimizle yeniden paylaşmak üzere repertuarımıza aldık. Hep beraber seslendireceğiz. Umarım gönüllere göre olur. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.
1: Lütfen hocam.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İşte Ozan Dili böyle. Demek ki her dönem aynı şeylerden insanlar şikayet ediyor.
0: Evet.
1: Son dizeleri de dostlar ölümüme karar veriyor. Yani dostluk ve dostun seni öldürmesi ne kadar çarpıcı bir ironi değil mi?
0: Evet. Sadece gönlün değil, tüm insanlığın vicdanına seslenmiş. Aslında bugün de tam olarak ihtiyacımız olan bu
1: Evet.
0: değil mi? Yargılamadan, ayırmadan, küçümsemeden
1: Evet.
0: sevmek, muhabbet duymak insana.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi sizin şiirlerinizden birini ben paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Sevgili Burak Kutbay, bana eşlik edersen çok sevinirim.

bize mesken oldu şu gurbet eller. Bir çare boynumu büküp giderim. Yaram içerdedir, ne bilsin eller. Sinem ateşlere yakıp giderim. Garip başım zemheri de boranda. Bülbül gibi kaldım ahı figanda. O yarın sevdası çıkmıyor canda. Ah çeker yüreğim, söküp giderim. Çekemedim şu sevdanı.

0: gönül harmanına döküp giderim. Pervaneyim gam ile doldu içim. Kar yağdı başıma, ağardı saçım. Gün gelir ansızın yüklenir göçüm. Bir gün başım alır çıkıp giderim.
1: Yine sağlık.
0: Sizin de kaleminize sağlık hocam. Her gönlün bir yangını var. Kimi içine atar, kimi de işte böyle şiirle, türküyle bizlerle paylaşır. O zaman hepimizin içinde kimsenin bilmediği hüzünler saklıdır diyerek sözü müziği Aşık Maksud Feryadi'nin Kim Bilir adlı türküsünü seslendirmek istiyorum ben de.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: güzel bir eser.
1: Çok, çok.
0: Kıymetli dostumun kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Selamlarımız olsun buradan.
1: Evet, selam
0: Aşık
1: olsun.
0: Maksut Feryadi'ye.
1: Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir eser var. Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye
0: Evet,
1: ait bir
0: Davut
1: türkü.
0: Baba'nın aslında bilinen ve çok da sevilen bir eseri. Onu seslendirelim. Arkadaşlar birlikte seslendirebiliriz.

0: Çok teşekkür ederiz hocam valla. Her ne kadar böyle türkülerde sarı çiçek genelde böyle yürek sızısının, yalnızlığın yani ne bileyim sanki öyle ifade ediyor bana türkülerde onu hissettiriyor ama siz çiçekler açtırdınız gönlümüzde.
1: Davut Baba var olsun,
0: Evet.
1: rahmet olsun.
0: Rahmet olsun.
1: Davut Baba'nın büyük ustalığı, büyük aslında ses ustalığı bir taraftan da çok muazzam yansıyan bu keyif,
0: Hançeresi
1: güzellik.
0: falan ne
1: Evet, çok
0: güzel.
1: çok muazzam.
0: Evet.
1: Ruhuna rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Emekçilerimiz de size, ya bizlere eşlik ediyorlar. Çok keyif alıyorlar. Aşk Gözünden programındasınız. Şimdi sırada sözü müziği Esat Kabaklı'ya ait çok güzel bir türkü var. Dağlarına kar olurum, yar aşkına bahar olurum. İster isen yar olurum.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Sevgili Deniz,
1: Yüce.
0: çok yakıştı sesine. Bu çok güzel eser. Esat Kabaklı ağabeyimiz, benim konservatuvar yıllarından okul
1: Evet.
0: arkadaşım, sınıf arkadaşım da oldu hatta. Sonrasında biz TRT'de uzun yıllar birlikte çalıştık. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı topluluğunda birlikte çalıştık. Çok güzel eserler üretti. Birbirinden
1: Evet,
0: güzel eserler
1: hakikaten
0: üretti. Çok
1: öyle.
0: kıymetli eserler üretti.
1: Evet,
0: Buradan
1: ben de.
0: kendisine de ben selamlarımı iletiyorum.
1: Ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hocama. Arkadaşlarımızın da gönlüne sağlık hepsi. Çalgısını ne güzel böyle ince ince çalıyor.
0: Gönülle çalıyorlar.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hepsine. Sevgili Harun Karateke eğer bana eşlik ederse ben de Aşık Mahmut Erdal'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle. Faydan yoksa tabiata, insana, ömrün gelir geçer boştan ibaret. Gelip geçicidir, güvenme cana, kanat çırpar uçar kuştan ibaret. Alıcı kuş gibi yırtıcı olsan, bakmaya kıyılmaz nevcivan olsan, sırtı yere gelmez pehlivan olsan, ecel çelme takar tuştan ibaret. Ak düşer saçına, buruşur yüzün, sis çöker önüne, puslanır gözün. İlenmeye başlar oğlum ve kızın, tesellin gözdeki yaştan ibaret. Cem olur cemaat ısınır suyun, paşa mısın bey misin fark etmez soyun. Mevtine kesilir koç veya koyun, can için verilen aştan ibaret. Mahmut Erdal bir gün kabrin kazılır, eşin dostun yarenlerin üzülür, ak üstüne kara künyen yazılır, başına dikilen taştan ibaret.
0: Diline sağlık. Ne kadar güzel bir
1: Teşekkür ederim.
0: öğreti değil mi?
1: Çok çok hocam.
0: Dolu her satırı
1: Her satırı
0: dolu.
1: dopdolu.
0: Dolu, evet. Her satırında hayat, her satırında yol, her satırında yaşanmışlık. Çok güzel. Ya şu ozanların sözüne kulak versek aslında.
1: Değil mi hocam?
0: Tabii yani
1: Meseleyi çözeriz
0: çözülür
1: aslında.
0: yani çözülmeyecek
1: Evet.
0: hiçbir şey yok. Çünkü beşikten mezara hatta mezar ötesine dair ne var ne yok tamamını pırıl pırıl bir dille sade, samimi ama bütün gerçekliğiyle abartmadan, kabartmadan ne fazla ne eksik söylüyorlar. Oradan dersimizi alsak her şey çözülür gider.
1: Çok haklısınız hocam. Şimdi yine sırada kadim sözler, şiir Karacaoğlan, müzik Erol Parlak,
0: Evet.
1: Ayrılık.
0: Bu şiirin birkaç versiyonu var müzik olarak. Birkaç şekilde seslendirilmiş. Çok sevdim ben bu ayrılık şiirini Karacaoğlan'ın. Aslında uzun da bir şiir. Böyle birkaç parça halinde farklı farklı eserlere bölünmüş durumda.
1: Evet.
0: Ben de iki dörtlüğünü Karacaoğlan'ımıza da saygı göstererek onun hem birinci ve Mahlas dörtlüğünde bir ezgi havalandırdım. Umuyorum beğenirsiniz. Umuyorum gönüllere hitap eder.

0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Karacaoğlan'ın yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen bu dizeleri hala kalbimize dokunuyorsa ayrılığın ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Siz de o kadar güzel kendi duygularınızla güncellemişsiniz ki teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçeklik aslında hiç değişmiyor. Beşeri gerçeklik. Çağdan çağa biraz ifadesi değişiyor. Odur. Bizim ozanlarımızın damgaları da çok güçlü. O kadar güçlü ki yüzlerce yıl sonrasına gelebiliyor. Dünyada örnekleri nadir bunların. Biz de aynı kalple, aynı duyguyla hissetmeye çalışıyoruz ve yeniden yaşamaya çalışıyoruz.
0: Ama siz çok önemli bir misyonsunuz burada. Nesilden nesile aktarıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çok güzel, çok kadim bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür İş ederim. Demeyeyim de işte. Siz anladınız beni.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Aşk Gözünden programımız devam ediyor. Sözü müziği Süleyman Kotan'a ait olan Yare Gidin Fırnalar söyleyeceğiz şimdi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine,
1: Evet.
0: emeklerine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum
0: Çok
1: arkadaşlar. Sağ
0: tatlı
1: olun
0: bir
1: canım.
0: türkü. Senin sesine de çok yakıştı. Sanki senden dinlemişim de yani öyle meşhur olmuş. Yani senden meşhur olmuş da ben öyle dinlemişim
1: Aha,
0: gibi
1: çok
0: geliyor
1: çok
0: bana.
1: mutlu
0: Çok
1: oldum.
0: yakıştı Deniz.
1: Onur duydum hocam. Teşekkür ederim. Can yakanlara rağmen de yine sevdaya devam edenlere geldi. Şimdi gemiler gelende bir şöyle
0: Evet,
1: Kars'a doğru
0: Azerbaycan
1: gideceğiz.
0: bizim Kuzeydoğu Anadolu. Hani Kars'tan derlenmiş bu ama Azerbaycan'da da var.
1: Özünde
0: Evet,
1: Azerbaycan türküsü.
0: yani o Kafkas bölgesi ezgisi ve türküsü. Onu paylaşacağız.

0: Teşekkür ederim hocam. Valla muhteşem bir performans oldu.
1: Çok lezzetli, çok hoş bir türkü
0: çok,
1: değil mi?
0: Çok, çok.
1: Kaynak kişi Şeref Çankı, onu da unutmadan söyleyelim. Kendisine teşekkür edelim. Buğra Kutbay, Tüdek ile çok güzel sololar yaptı bize.
0: Evet, çok yakıştı.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Teşekkür
0: Deniz.
1: ederim. Sağ
0: Çok
1: olun
0: güzel oldu,
1: hocam.
0: çok hoş.
1: Eyvallah arkadaşlarım da. Ellerine
0: Sesine de
1: gönüllerine sağlık.
0: emeklerinize sağlık.
1: Şimdi Malatya'ya gidiyoruz hocam. Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.
0: Birlikte mi okuyoruz?
1: Valla birlikte olursa çok güzel
0: Evet.
1: olur.
0: Peki ben sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Peki hocam. Seve seve.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Sizin de hocam, ne
0: Ben
1: kadar
0: eşlik
1: mutlu
0: ettim
1: oldum.
0: sana. Evet.
1: Harika oldu. Çok
0: Güzel
1: teşekkür
0: paylaşım
1: ediyorum
0: oldu arkadaşlar.
1: arkadaşlarıma da.
0: Emeklerinize sağlık. Burak Utbay. Solo için.
1: Vallahi hocam, bugün de programımızın sonuna geldik.
0: Öyle mi?
1: Türkülerle muhabbet ettik,
0: Evet.
1: dertleştik, sevdalandık, neşelendik. Ama programımızın sonuna geldik dostlar. Aşk özünden doğan türkülerle bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla kalın.
0: Son eser olarak ne yapalım?
1: Karadut'a yaslandım diyelim hocam
0: Karadut'a
1: isterseniz.
0: yaslandım.
1: Güzel.
0: Elazığ
1: Vallahi
0: türküsü,
1: evet.
0: yanlış hatırlamıyorsam Sıtkı Demirci Usta'nın kaynaklığında
1: Evet hocam.
0: Ankara Devlet Konservatuvarı
1: Peki bunların hepsini nasıl aklınıza tutuyorsunuz? Helal olsun size. Evet
0: Yıllar
1: hadi.
0: içinde oldu. Peki,
1: Maşallah diyelim.
0: ben de kıymetli izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum, muhabbetlerimi iletiyorum. Ne çalar, ne söylersek onlar içindir. Bugün de gönüllerine mihman olmaya çalıştık. Umuyoruz bu mihmanlığımız onları mutlu etmiştir. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Gönülden gönüle pazar TRT Müzik'te.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. TRT Müzik ekranlarında Cuma akşamlarının vazgeçilmez programı. Akşam sefasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şefimiz Korhan Gülderen ve çok kıymetli Akşam Sefası Orkestrası için ve birbirinden değerli solist arkadaşlarım için güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Bugün müsaadenizle ilk eseri ben seslendireceğim. Muhayyer makamında bir Selahattin Pınar şarkısı gelecek. Bakışı çağırır beni uzaktan. Akşam sefası güçlü alkışlarınızla başlıyor.

Çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir bestekar ve çok özel bir eseriydi gerçekten. Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Bir Nihavend şarkı, Saadettin Kaynak eseri gelecek. Ve alkışlarınızla Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum.

Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Var olun. Efendim. Evet. Efendim, şu anda Akşam Sefası'nın en sevdiğiniz bölümlerinden birisi var. Çok zarif bir hanımefendi gelecek. Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum. Piyano eşliğinde o güzel eseri seslendirecek. Boş Çerçeve diyecek efendim.

0: Sevgili Mehmet için kocaman bir alkış istiyoruz. Çok teşekkürler efendim. Kısacık bir aramız var. Sağ olun.
1: Karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

Süzülen öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız gelinen, sanki bir yaz yağmuruydu gönlümüze süzülen.

Efendim teşekkür ediyoruz. Bir akşam sefası programının daha sonuna geldik. Sizleri stüdyomuza her zaman bekliyoruz. Lütfen çıkın çıkın gelin. Haftaya cuma saat 21'de TRT Müzik ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
1: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
0: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Serkan Çağrı sahnesinde yine yepyeni bir gün bizler için mutluluk verici sizlerle buluşmak. Umuyoruz ki programımız boyunca sizler de dinlediğiniz müziklerden büyük keyif alacaksınız.

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 70.

0: Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına, ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler diliyoruz, iletiyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün Anadolu toprağında çalınmış ezgileri çalacak çok çok önemli bir konuğum var. Felsefesini anlatan şöyle bir şey söylüyor. Yaşlı dünyanın yaslı çocukları var. Azı tok, çoğu aç çocukları var. Anne ninnisiyle uyuyan ama bomba sesleriyle uyanan çocukları var. Ölümlerle harmanlanmış bu dünyada çaldığı enstrümanı dünya barışı için üfleyen, sevgi için çalan, insanın insana kıymadığı, kırmadığı, üzmediği günler umuduyla çalan, sazını çalan çok kıymetli bir üstad konuğum. Ertan Tekin konuğum. Hoş geldin
1: Hoş
0: Ertan.
1: bulduk dostum. Sunumun için çok teşekkür ediyorum. Zor tuttum kendimi. O kadar
0: Evet,
1: anlamlı bir şey ki.
0: ama öyle rahmetli Gasparyan'da konuşacağız. Gasparyan da çaldığı enstrümanı barış için çalardı. Senin de ben bunun için çaldığını biliyorum. Biz Ertan'la, sevgili izleyiciler, Ertan Tekin'le 25 yılı aşkın süredir beraber müzik yapıyoruz. Yani buradaki bütün arkadaşlarla beraber. O şimdi gerçekten çok önemli ödüller de aldı. Bunların hepsini konuşacağız ama ben önce Ertan'ın çaldığı sazla ilgili de sizlerle sohbet edeceğiz. Duduk ve Balaban diye bilinir Kafkasya coğrafyasında. Şimdi ilk melodisini Ertan'ın ben almak istedim hemen.
1: Tabii.
0: Çalacağın eseri.
1: Sohbet etmeden eseri mi çalalım?
0: Tabii. Ondan sonra da sohbete devam edeceğiz.
1: Olur. Kendimce bu 40 yılda besteler yapmışım, böyle baktım da bunlardan birini çalayım o zaman. Bir
0: Lütfen.
1: Nefes Aşk
0: Ha,
1: çalalım.
0: lütfen.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ ol,
0: Üstad ya.
1: teşekkürler.
0: Alet nasıl seni dolaştırıyor? Dünyayı dolaştın getirdin bizi gezdirdin getirdin.
1: Hem güzel hem yoruyor, az terletiyor. Ama sonunda da bu melodileri veriyor bana. Bestecisi ben değilim. Onun avazı, ben seslendiriyorum.
0: Sevgili izleyiciler, tabii Ertan'la dediğim gibi başta çok uzun süredir beraber çalışıyoruz. Ama onun kendi çok özel bir yanı var. Kendi hem çaldığı enstrümanı hem yaşadığı toprakları, Anadolu topraklarının ezgilerini bütün dünyada farklı müzisyen arkadaşlarla çalıyor. Çok uzun süredir de yurt dışında yaşıyor. Şahabettin Tekin, üflemeci çalgılar sanatçısıymış. Erzurumlu geleneksel Şahabettin,
1: Tabii benim
0: onun
1: babam
0: babam.
1: benim öğretmenim aynı
0: Aynı
1: zamanda.
0: zamanda.
1: Ve şöyle, Şahmettin Dadaş 68'de bir göç yaşıyor. Aslında kardeşiyle beraber Avrupa'ya gitmek istiyor. Hayata bakın ki yani
0: 60'ların sonlarına İstanbul'a göç ediyor, evet.
1: tabii yani Üstad Bekir Sıtkı Sezgin diyor ki zaman yerinde durur, bizler gelir gideriz. Amcamla beraber Hollanda'ya gitmek istiyorlar. Babama Gelsenkirchen'de bir maden ocağı çıkıyor ve gitmiyor. Çok üzülüyor, İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kalınca işte dostu Arif Sağ, Mehmet Özbek, Mükerrem Kemertaş,
0: Ya
1: Mükerrem
0: isimlere bak.
1: amcanın ruhu şad olsun. Bir araya geliyorlar 70'li yıllardan 80'li yıllara kadar TRT'de nostalji kuşaklarında izlediğimiz Yurdun Sesi, Yurttan Sesler programlarında çalmaya
0: Çalıyorlar
1: başlıyorlar.
0: beraber.
1: Beraber o programları
0: 72'de
1: çekiyorlar.
0: de sen doğuyorsun.
1: Ben dünyaya geliyorum. İstanbul'un, dünyanın İstanbul'unda, İstanbul'un Kadıköy'ünde dünyaya geliyorum. Ve ailenin en küçüğüyüm. Bu vazifeyi Anadolu topraklarında Hızır bana vermiş.
0: O zenginin içine doğuyorsun bir de. Yani o
1: Kesinlikle.
0: üstatlar doğal olarak galiba hiç evinizden çıkmıyorlar. Geliyorlar,
1: Tabii tabii
0: gidiyorlar,
1: tabii.
0: çalıyorlar, söylüyorlar değil mi?
1: Evet, Raci Halkır geliyor,
0: Vay
1: efendim
0: be.
1: Mehmet Çalmaşır geliyor, Mükerrem amca geliyor. Arif Hoca, Arif Sağ benim baba yarısı zaten.
0: Evet.
1: Babamla birlikte Arif Sağ'ın bende emeği çoktur.
0: Ertan, ya evet Arif Hoca'nın hemen hemen yani bu kültürde herkes de emeği çok. Arif abiye selam olsun buradan.
1: Ömrü uzun olsun.
0: Ömrü uzun olsun. Bu duduk ve balaban. Azerbaycan'da balaban diyorlar, değil mi? Bizim Anadolu'da da balaban mı diyorlar bu alete?
1: Şöyle aslında
0: Ermenistan'da duduk, onu biliyorum.
1: Kafkas
0: Kafkas
1: coğrafyasında
0: coğrafyasında duduk.
1: değişiyor tabii.
0: Değişiyor
1: Yani
0: mu?
1: bir takım tonlar var aslında. Yani belli başlı nüanslar, yani minik farklar var.
0: Öyle mi?
1: Kafkas coğrafyasının ana sazı aslında. Azerbaycanlı dostlarımız buna balaban diyor.
0: Evet.
1: Balaman demiş, Belman demiş, tarihte söylenen şeyler.
0: Delman.
1: Yastı balaban demiş, Dağıstanlılar farklı çalıyor.
0: Vay be.
1: Bunun ucu ta Japonya'ya kadar gidiyor.
0: Azeriler de çalıyor galiba.
1: Tabii çalmaz mı?
0: O
1: İranlı müzik.
0: bölgede çok çalınan bir alet, değil mi?
1: Kesinlikle Anadolu.
0: Ağacı ne hocam?
1: Ya şöyle, Ermenistan coğrafyasında ve o Kafkas coğrafyasında kayısı çok kutsaldır ve kayısı ağacıyla, tatlı sert ağaç kayısı ağacıyla bu yapılır da şimdi artık günümüzde teknoloji, torna tesviye teknolojisi o kadar gelişti ki malum birçok ağaçları tabii yapıyorlar da sert ağaç olmazsa iyi olur. İnsanın da ağacında tatlı serdi, serti iyidir. Gerçekten öyle. Her zaman lazım. Hele ki dünyanın başkenti Anadolu'da, Hızır'ın yurdu Anadolu'da, Mezopotamya'da bize bu sanat ve bu insanlar lazımdır. Medeniyet buradan doğmuş. Yine dünyaya çeki düzen verecek olan Anadolu
0: Işık
1: Mezopotamya'dır.
0: doğudan yükselir diyorsun yani.
1: Mutlaka hep öyle olmuştur zaten.
0: Üstad, tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. Ertan Tekin aslında bu enstrümanın Türkiye'de yayılmasının öncüsü. Yani onunla gurur duyabilir. Gerçekten üflemeli çalgılarda Bu mesela ben ilk kez Salkım Hanım'ın Taneleri filminde o kadar çok yaygın değildi ama o filmde mesela o Duduk ki Ertan çalmıştı onları da.
1: Sarı gelin.
0: Sarı Gelin, o Salkım Hanım'ın Taneleri filminde. O sahneler mesela ya bu alet inanılmaz bir böyle bir aurası var, bir genişliği var. Çok acı. Yani her çaldığında bu aletin sesini her duyduğumda özellikle de tabii Ertan çaldığında böyle gözlerim dolar. Sizi böyle bir alır başka yerlere götürür getirir. O açıdan bu aletin Türkiye'de yetişen genç müzisyenlere de tanıtılmasında Ertan'ın çok büyük katkısı var. Onunla gurur da duyabilir gerçekten. Tabii çalmadığı, albüm çalmadığı hemen hemen hiçbir sanatçı yok değil mi Ertan? Yani
1: Ya
0: herhalde
1: evet.
0: herkese çaldın hemen hemen.
1: Ya
0: Sen aynı zamanda stüdyo
1: yaklaşık
0: müzisyenliği de yaptın çok uzun
1: tabii.
0: süre.
1: Tabii yani şöyle ilk zamanlarım böyle terliye terliye çaldığım zamanlar 12-13 yaşlarında ufak ufak 14 yaşında başladım. 1985-86 o dönemlere denk geliyor. Fakat üstatlar isimler var. Benden önce de bu coğrafyada en
0: Çalanlar
1: az
0: var.
1: 1000
0: Ama
1: yıldan fazla çalanlar vardı.
0: yayılmasında senin katkın yadsınamaz.
1: Bu zaman dilimde ve bu enlem boylamda bu
0: Evet.
1: vazife bana verildi.
0: Evet.
1: Benden sonra da tabii bu teslimat
0: Hı
1: gerçekleşecektir.
0: hı.
1: Gençlere fazla fazla bir şeyler bırakmak adına hep çaba gösteriyorum. Balaban, Duduk, Gürcüler, Duduki diyor da tonlarını tabii tonlarını da bir
0: Kaç tane
1: takım
0: isim var hocam ya? Gürcüler Duduki.
1: Duduki derler.
0: Dağıstanlar.
1: Yastı Balaban diyor.
0: Yassı Balaban. Azerbaycan Balaban.
1: Balaban diyor.
0: Ermenistan Duduk.
1: Duduk diyor fakat şöyle bir şey var. Dünya bunu Duduk biliyor da Ermenistan'da aslında buna Dzirana Pol diyorlar. Dzirana yani kayısı ağacı çubuğu anlamına gelen bir
0: Ha,
1: deyim bu.
0: anladım.
1: Ve fakat o Sovyet Rusya'sında o kadar enteresan bir şey ki dostum bunlar dekor için getirmedim ben bunları.
0: Evet,
1: Bunun
0: bunlar ne ya
1: içinde
0: gerçekten?
1: bunlar şu.
0: Bunun içine mi giriyor bu?
1: 2019'da evet soft case diyebiliriz. 2019'da Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nden bir onur ödülü aldım.
0: Evet, onu konuşacağız. Gomidas.
1: Ve Gomidas Vartabet, Gomidas Enstitüsü'nün altın madalyası takdim edildi. Ve bu enstrüman kılıfları, soft case dediğimiz bunlar hediye edildi. Bakın, şimdi bunun içerisinde bu gerçekten hepimize bir mesaj ve derstir.
0: Bir
1: Bunun içinde
0: tanesini içine koyabilir misin?
1: tabii Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sünnisi herkes var bu motiflerin içerisinde ve tesadüfen değil yani.
0: Vay be.
1: Evet böyle 5 adet bana hediye edildi.
0: Böyle saklanıyor öyle mi?
1: Evet böyle saklanıyor hani bir kırılma çatlama.
0: Gomidas da çok ilginç. Anne babası Kütahyalı,
1: Tabii bizzat
0: Anadolu'dan.
1: Anadolu'nun çocuğu yani Kütahya Bursalı yani
0: Dört
1: ana babanın çocuğu Gomidas Vartabet.
0: 4000'e yakın bestesi varmış üstad.
1: Tabii yani
0: Neler?
1: ki aynı zamanda kompozitör Anadolu'nun ilk kompozitörlerinden diyebiliriz. Din adamı, besteci, derlemeci yani ilahilerden tutun çocuk şarkılarına, Türk
0: Biliyorum.
1: halk müziği, Kürt müziği, Ermeni müziği, Anadolu türküleri, şarkıları
0: Evet.
1: büyük bir derleme yapmış.
0: Evet.
1: Çok büyük eserler bırakmış
0: Enstrüman
1: etmiş.
0: çalıyor mu? Onu bilmiyorum. Gomidas'ı biliyorum tabii
1: Piyano
0: de.
1: piyanosu
0: Piyano.
1: halen İstanbul'da piyano çalmış. Çok da acılı güzel bir sesi var.
0: Bu çok önemli bir ödül değil mi Ertan
1: Benim
0: Hocam?
1: için sadece benim için değil. Bu coğrafya için, bu topraklar için, bu motifler kadar önemli bir şey bu. Yani dostluk için, barış için, bir arada olmak için asla ve asla ayrı gayrı değiliz.
0: Olmadan.
1: Bu enstrümanlar özünde zaten bunu söylüyor. İşte buyurun. Yani şu Ermeni duduğu, bu da Azeri balabanı.
0: Kardeş gibiler.
1: Tabii zaten öyleler.
0: Bizim programın süresi çok az hocam. Senin müziğini ben atlamak istemiyorum. Bize
1: Tabii.
0: hemen bir ikinci bir eser çalar mısın?
1: Peki madem süremiz az ya,
0: Evet.
1: babamdan başarı üstatların ruhlarını bir şad edelim.
0: Tamam.
1: Vazifemdir beni yetiştiren babam,
0: Allah rahmet eylesin.
1: öğretmenim Şahmettin Dadaş. Ondan sonra bu enstrümanın öncüleri Binali Selman. Ya. Oğlu Deniz ya. Selman ömrü uzun olsun, güzel şeyler yaptılar. Selam olsun Deniz Selman'a da. Binali Selman'la birlikte Civan Gasparyan, Levon Madoyan, Vaço Osepyan, Markar Markaryan, Ali Kerimov, Elekber Eskerov.
0: İkisi onlar da Azeri.
1: Azeri üstadlar. Ya. Muhteşem. Evet,
0: muhteşem çalıyorlar değil mi?
1: Bunların kim Cem bilir, arkadaşlar bilir. Bu üstadların en büyük ortak özelliği, hangi enstrüman çalarlarsa çalsınlar beste yapmışlar. Bu benim kulağıma küpedir. Ben de o şiarla hareket ediyorum.
0: Lütfen bize baba ve bütün ölmüş o değerli, hayatta olmayan değerli üstadlar için çalacaksın galiba. Ne çalacaksın?
1: Ruhları şad olsun. Tekrar bakıyorum hemen. Evet. Ha, Doğu Ekspresi çalacağım. Doğaçlama bir şey. Bunun bir hikayesi var. Çocukluğumda başlayan, İstanbul Haydarpaşa Garı'ndan başlayan Doğu Ekspresi ve Erzurum'da son bulan, 3 gün boyunca git küçüğüz tabii, bize 30 gün gibi geliyordu ama o Doğu Ekspresi'ne bir mutlaka bir...
0: Ben de bindim. Ben de çok binmişliğim var.
1: Bir beste, doğaçlama bir beste lütfen yaptım. Bir kompozisyonu tabii ki var. Onu çalalım arkadaşlarla
0: buyurun
1: beraber.
0: Buyurun hocam.

0: Hay hocam, yine gerçekten Doğu Ekspresi ile bizi yolculuk yaptırdın.
1: Evet, yola çıktım, duraklara da uğradım.
0: Ya
1: Ya.
0: gerçekten bunu hissediyorsun.
1: Evet.
0: Ben hissettim. Yani
1: Eyvallah.
0: ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ ol
0: İnanılmaz
1: Cem,
0: çalıyorsun
1: arkadaşlar.
0: aletini.
1: Sağ ol.
0: Peki ben de şimdi bir tane bir aygız okuyayım mı?
1: Oh, çok güzel.
0: Buyurun. Hadi bir aygız yapalım. Bir Azerbaycan'a doğru gidelim.

0: Hocam,
1: Çok güzel okuyorsun bu
0: Ertan hocam,
1: eserleri.
0: eyvallah. Sizlerin sayesinde sevgili orkestra güzel çalıyor.
1: Zaten bıçak gibi arkadaşlar.
0: Hocam seninle bayağı bir çok konser çaldık değil mi Ertan
1: Çok
0: hocam?
1: hem de çok.
0: Evet.
1: Çok.
0: Yani hiç bizi yalnız
1: Nerelere gitmedi ki?
0: bırakmadın.
1: Yani
0: Herhalde ülkenin her tarafını dolaştık, il
1: gücüm
0: ilçe.
1: yettikçe, fırsat buldukça tabii geldim ve keyifle geldim. Bütün ülkeyi

0: baştan aşağı
1: Ya.
0: böyle kaç kez döndük,
1: Tabii.
0: dolaştık, geldik. Ve bu üstatları sayarken benim gönlüme dokunmuş bir üstat daha var ki ruhu şad olsun, ruhu incinmesin benden. Egde Cimo bir Kürt meyici aslında kendisi. Yani çok da İstanbul'a, Diyarbakır'a gelmiş gitmiş konserler vermiş bir ustadır. Çok özel bir tarzı var. Şöyle Yavuz, nasıl özel bir tarz biliyor musun?
1: Ahnareyi mi çalacaksın yoksa?
0: Onu çalacağım da ustanın tarzında şöyle bir şey var. Yani Ermeni dudağı, işte Anadolu Kürt meyi, Azeri balabanının karışımı bir tonla bunu
1: Allah
0: çalıyor,
1: Allah.
0: icra ediyor.
1: Onu
0: Gerçekten
1: şimdi çalabilecek misin? Şu an
0: tabii,
1: bir
0: yani
1: örnek verebilir misin?
0: tabii tarzı aynen şöyle ruhuna gönderelim ki incinmesin, o da
1: Allah
0: vazifemdir
1: rahmet
0: yani.
1: eylesin.
0: Ve içinde gırnata, yani klarnet de var. Çok enteresan bir tarzdır.
1: Allah
0: Onu
1: Allah.
0: bir doğa alabilir miyiz arkadaşlar?

0: bitmiyor. Yani bu coğrafyanın nasıl ki çilesi, derdi bitmiyor ki bir gün tabii ki sonlandıracağız biz bu coğrafyanın halkları olarak. Bizim derdimizi biz çözebiliriz tabii ki. Kimsenin bilmem bir müdahalesine hiç ihtiyaç yok. Bu coğrafyanın insanları bunu çözecek. Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi ve tüm halklarıyla hangi inançta olursa olsun yani kazdıkça içinden bir derya daha çıkıyor. O kadar işimiz o kadar uzun ve o kadar büyük ki.
1: Evet, çok zengin bir coğrafya ya.
0: Çok hem de.
1: İlginç bu. Şimdi bu çaldığın neydi üstad? Dudukla mı çaldın sen bunu?
0: Bu nüanslar var dedim ya. Mesela
1: Ha.
0: şu bu enstrüman 3 parça. Gövde, kamış ve kıskaç.
1: Ha.
0: Bunlar frekansları belirliyor ki bu frekans meselesine de ben biraz kafa yordum. Dünyanın birçok yerinde çaldım. Yani şimdi mi zamanı yeri onu bilmiyorum ve fakat şöyle bir şey var. 1999'da Washington DC Senfoni Orkestrası ile çaldım. Washington Üniversitesi'nde Avrupa'da çaldım. Köln Filarmoni, Berlin Filarmoni, Rotterdam, Amsterdam Filarmoni ve Türkiye'deki senfoni orkestraları ile beraber çaldım. Neden hiçbiri 440 frekans değil de biz 440'da ısrar ediyoruz? Herhangi bir teoriden bahsetmiyorum. Sadece bu frekanslar varsa neden bütün orkestralar, senfoni orkestraları ve filarmoniler, oda orkestraları neden 442, 443 çalıyorlar ki birkaç gün önce Ankara'da Itribah projesini çaldık. Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan bir çellist dostumuz geldi. Lütfen dedi 443 çalabilir miyiz? Hay hay dedim 40 olmasın da. 440 gerçekten çok artık rahatsız ediyor. Ve ben kayıtlarımı gençlere de bunu söylüyorum ve arkadaşlara da tavsiyem bu. Yine söylüyorum zamanı gelince projemizi açıklayacağız. 432 frekans ve 435 frekansla kayıtlar yaptık biz.
1: Ne fark ediyor hocam?
0: Şöyle fark ediyor, duyurmamı ister misin?
1: Tabii, lütfen.
0: 440 frekans do. Bakın şimdi. ...435...
1: Hissettim, iniyor tabii.
0: ...432... ve
1: Yani enstrümanını daha mı iyi çalabiliyor insanlar?
0: frekans ve
1: Bir şey mi
0: ortam,
1: açılıyor?
0: evet kesinlikle bir şey açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor.
1: Özellikle nefes çalanlar için mi?
0: Bütün enstrümanlar için İran'dan bir müzisyen dostum gelmişti. Süleymaniye'de Amerikan Üniversitesi'nde bir workshop yaptık. Dedi ki lütfen dedi 436 yapabilir miyiz bunu? Neden? Kemançam dedi bunu seviyor dedi Ertancan. 436 frekansı. Ciddi misin? O çok ciddi dedi. Ben de onu çalıyorum. 436 yaptık biz. Frekanslar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ve benim TRT kurumuna bütün senfoni orkestraları zaten öyle de Kültür Bakanlığı korolarına, orkestralarına tavsiyemdir. Burada da hocalar var. Cem bir öğretmen, bir hoca. Efendim burada profesör doktorumuz var.
1: Turan hocam.
0: Yani Turan Hoca davulun arkasında ama yani tavsiyemdir. Müzisyen dostlarıma gerçekten hepsi ayrı ayrı işinde kompedan farklı frekanslarda denesinler müziklerini.
1: İlginç. Hocam şimdi oza bize bir nareyi mi çalarsın yoksa benim demansta sevdiğim eseri mi? Yabancıyı mı?
0: Demans, yabancı bir ürkek güvercin hikayesi. Demans, neden demans? Babacığımın hastalığıydı. Alzheimer demansa yakalandı.
2: Annem gibi.
0: Evet, ruhları şad olsun. çocuklaşıp gittiler ama sıkıntı yok. Elbet bir gün buluşacağız. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Yani kimse korkmasın, evim barkım arsam yok diye hepimiz toprak sahibi olacağız bir gün. Demans'ta o albümde olan yabancı bir ürkek güvercin hikayesi, onu çalabiliriz.
1: Lütfen.

0: Hocam ya muhteşem ya biraz önce Cem çok güzel bir şey söyledi ya parmak izin var ve yani senin çaldığını herhalde 500 metre öteden duysak bunu Ertan Tekin çalıyor deriz. Çok çok kendine özgü bir tarzım var. Anlaşılabilir. Yani Cem'in o şeyi
1: Sağ
0: şeyi çok
1: olsun.
0: örnek veriş çok güzel oldu.
1: Sağ olsun. Babam öyle yetiştirdi. Babamın bir öğütüdür bana bu. Yani andolsun ki ben de onun için çalıştım, çalışıyorum. Fazla fazla bir şeyler bırakmak lazım ki kimse sonsuz değil ya. Ama
0: Evet.
1: Johann Sebastian Bach mesela, Buhurizade, Mustafa Itri, hepsi toprağa karıştı gitti ama eserleri
0: Duruyor.
1: çalınıyor ki muhteşemler. Hepsinin acı dolu hikayeleri var. Örneğin Johann Sebastian Bach 10 yaşında anasını babasını kaybetmiş bir garip. Şimdi Batı'da, Avrupa'nın göbeğinde 120 kişilik senfoni orkestraları üstadın eserlerini çalıyor ama böyle bir odada ruhunu teslim etmiş gitmiş ama neler yazmış, neler neler yazmış, muhteşem.
0: Evet.
1: Gençlere onları bırakmak için dürümümüz kadar çaba gösteriyoruz.
0: Sevgili izleyiciler, ben çok keyif aldım. İnanılmaz şeyler de öğrendim. Ertan Hoca'yı dinlemek büyük keyifti. Çünkü çaldığı enstrümanı gerçekten inanılmaz çalıyor. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla Ertan Hoca'nın, Ertan Tekin'in bir zamanlar Amerika'yı çalacak şimdi. Onunla sizlere veda ediyoruz.

0: Gönülden gönüle pazar TRT Müzik'te.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira.

0: Evet sevgili dostlar, sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesinden tekrar merhaba.
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün de sizler için birbirinden güzel şarkılarla beraber çok güzel bir repertuar hazırladık. Ayrıca bugün çok önemli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Yaşar bizimle olacak.
1: Evet, bizimle olacak.
2: Fakat öncesinde...
0: Açılışını yaptığımız Nilüfer eseri harika bir eser. Herkes tarafından çok sevilen bir eser ve Müslüm Baba'nın da müthiş bir icrasıyla tanıdık tabii ki. Ve sıradaki eserimiz de bir Orhan Gencebay klasiği.
1: Klasiği, evet.
2: Babalardan devam ediyoruz.
0: Babalardan, Orhan Baba'dan şöyle bir eser yapmadan kendimize gelemeyiz o zaman. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar?

Sevgili dostlar, şu dakikadan sonra söylediğim cümleler sadece beni bağlar. Haddime düşer düşmez ama hiçbir adam, hiçbir bayana, hiçbir bayanla hiçbir adama böyle olur olmaz yere ömür vermez. Bir insan bir insana ömür verebiliyorsa eğer, yürekten, kalpten seviyordur. Allah herkese böyle ömür vermeyi nasip etsin inşallah. Lakin yanınızdaki hanımefendi her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, her nereli olursa olsun, seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Sevmiyorsan Allah'ın selameti başın üstüne olsun deyip dönüp arkana gideceksin. Seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Yani benim babam gibi, adam gibi adam.

0: Ümit hoş geldin. Söylediğin şarkıya da, okuduğun şiire de, söylediğin her kelama da bizler de imzamızı atarız.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şeref verdin vallahi.
1: O şeref bana ait. Böyle ustalarla bir araya gelmek böyle bize herkese nasip olmaz.
2: O zaman şimdi...
1: Ne yapalım? Sizden de dinleyeceğiz değil mi Fatih? Ben sadece ben okumaya değil bak sizden de dinlemek istiyorum şarkıyı.
2: Okuyalım. Okuyalım.
0: Ahmet Selçuk İlkan'ın bir sözleri var mesela.
2: Tamam.
0: Karaböcek. Nereden dinledik biz bunu?
2: Müziği de Selahattin Cesur.
3: Selahattin Cesur'a ait.
0: Göksel de söylemişti.
2: Evet.
0: 10-15 senesi var. Evet. O da çok ses getirdi. Hadi bir de biz deneyelim.
1: Hadi bakalım.
2: Günün birinde diyeceğiz. Buyurun.

0: Allah kimseye pişman etmesin ya.
1: Amin, amin. Yüreğine sağlık. Vallahi elinize kolunuza sağlık.
2: Bugün benim için çok özel bir gün.
3: Eyvallah kardeşim. Benim.
2: Senin burada oluşun benim için...
1: Canımsın. Aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Abi. Canımsın.
2: Tabii ki Müslüm Baba'yla da...
1: İyi, yad edelim değil mi?
2: Yad edelim
1: tabii. Senle yayına gelmişken şimdi yani Müslüm Baba da yad edilmez mi?
0: Edilmez mi?
2: Babanın kıymetli bir eserini beraber bir okuyalım.
1: Başım üstüne. Ne yapalım?
2: Haberimiz yok diyelim.
1: Yapalım. İyi, hadi onu yapalım o zaman.
2: Hadi.

0: Biz kendimizi aşağılatacağız. Aman bizler de duygularımızı bir tık bir nefes aldıralım.
1: Evet. Aa,
2: tamam.
1: Tatlılar da bizim, acılar da bizim.
0: Göktuğ'dan bir şarkı isteyelim de.
3: Mutlulukla söylemek
1: evet. Göktuğ'da
0: başka bir numaraları var.
3: Sezen Aksu'dan bir şarkı söylemek isterim size.
0: Hadi biraz bakalım.
3: Ortamda
1: hadi bakalım. Tamam.
3: Sezen Aksu'nun son yaptığı albümden Ey Aşk isimli şarkıyı söyleyeyim size.
0: Evet, o ortam dağılmayacak anlaşıldı.
1: Dağılmayacak bence de.
0: Hadi bakalım buyurun.

0: Biz diyor ne ya şey neydi devam gibi acı gibi yaşa, acı yaşamayacak değil mi bu şarkıda?
1: Acı ha yaşatmayacak.
0: Yaşatmayacak. Bizi yaşatmayacak değil mi?
1: Ha. Sen Sezen Aksu söylüyorsun. Sen de biz... acısız şarkı yani, değil mi? Yani orada.
2: Vallahi. Sezen Hanım yazıyor.
1: Yazıyor.
3: Tabii tabii.
0: Evet Sezen ablanın da kalemine sağlık.
3: Müthiş şarkıları var.
1: Göktuğ'cum ağzına sağlık.
0: Göktuğ'da okuyunca. Hele o meyana aşık olur mu?
1: Şimdi bir eser var sırada.
0: Tamam.
1: Varım Aşktan Ötesi programımızın adı da

0: Aşk ve Ötesi. İyi tevafuk oldu. Sözü müziği bana ait olan bir eseri şimdi. Zaten yeni yayınladık eseri ve
1: Çok güzel olmuş.
0: sen
1: Bana
0: de
1: söyleyeyim.
0: gelmişken bu eseri biliyorsun zaten.
1: Tabii
0: Biliyorum
1: canım,
0: biliyorum.
1: tabii canım. Çok da güzel olmuş
0: Ben
1: ama
0: güzel bir
1: şarkı.
0: düet de alır mıyız
1: Tamam
0: ya?
1: valla beraber ben size şekerlerim. Çok sevinirim.
0: Hadi bakalım
1: Hadi bakalım.
0: arkadaşlar. Buyurun.

0: Aşk sanatçısı.
1: Nasıl bir şarkıdır bu? Nasıl bir şarkı?

0: kadar bu. Yüreğine sağlık, kaleminize sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Neden benim ya?
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Şarkılar güzel, yorumlarla güzel. Ben böyle hasbelkader besteciyim diyorum. Çünkü Sezen Aksu'ları, Orhan Gencebay'ları, burada Burhan Bayar'ları falan konuşuyoruz. Onların böyle büyük külliyatları var. Ben kimim
0: Eyvallah.
1: Ki? Ama
0: Estağfurullah.
1: Yine de herkes adına bir besteci olarak şunu söyleyebilirim. Bir bestecinin de en zevk aldığı şey güzel bir icrayla o eserin taşlanması.
0: Bu arada tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok sağ ol.
0: Şarkınız hakikaten bol
1: Şarkı
0: izleyici,
1: ederiz.
0: Bol dinleyici olsun inşallah.
1: Sağ olasın, sağ olasın.
2: Eyvallah.
0: Murat. Oh.
3: Şarkının etkisinden hala çıkamıyorum ben şahsen.
1: Çıkılamıyorum.
0: Murad'ım da maşallah var, okumuş ya.
1: Okuyor. Murad'ım okuyor.
0: Hakkını vermiş. Her zaman gibi.
1: Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Öyle...
0: Çok mutlu oldum valla Fatih'im, yani Gökay'ım, Murad'ım, tüm dostlarım, güzel kardeşlerim. Elinize emeğinize sağlık. Gönül isterdi ki daha uzun sürsün. Anladığım kadarıyla bittiği gibi görünüyor yavaş yavaş.
1: Son bir eserimizi birlikte
0: tamam,
1: seslendireceğiz tabii.
0: Tamam.
1: Evet sevgili dostlar, bugün gerçekten sevgili Ümit Yaşar'la birlikte biz çok keyif alarak müzik yapmaya çalıştık. İnşallah sizlere de aynı şekilde geçmiştir, sirayet etmiştir diye düşünüyoruz.
3: Gitmeden önce son kez bir şarkı daha yapacağız. O da sevgili Ferdi Tayfur'dan Emmoğlu diyeceğiz.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programına her biriniz hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk canım.
0: bulduk. Nasılsınız?
2: Sağ olasın. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel gözüküyorsunuz.
2: Sen de öyle.
0: Öncelikle
1: Bebek gibisin
2: öbe.
1: gerçekten maşallah.
0: Teşekkür ederim.
2: Programın da hayırlı olsun. İnşallah sana güzel başarı getirsin, şans getirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz, uğur getireceksiniz bana inşallah. Ona inanıyorum. Nasılsınız efendim? Müzik hayatınız nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Ayrıca arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. O ayrı. Başka en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle de programa katıldığım için ayrı
0: Ay.
1: şanslıyım.
0: Asıl ben çok şanslıyım. Senin gibi biriyle arkadaşlık ettiğim için.
1: Gerçekten teşekkür ederim. Zaten burada bilenler biliyordur, belki bilmeyenler de vardır. Biz çok yakın arkadaşız. Her gün konuşuruz. Ben böyle çıkmayan şarkılarımı ilk yılıma dinletirim. O böyle güzel fikirlerini söyler bana. Çok yön verir. Onun müzik
0: Estağfurullah.
1: bilgisine ve kariyerine, başarısına tabii ki çok güveniyorum. Nasıl gidiyor? İşte bildiğin gibi yavaş yavaş üretim süreci. Başka şarkı söylüyoruz sadece. Başka bir şey
0: Güzel
1: yaptığımız yok.
0: şarkılar çıkarıyorsun YouTube kanalında.
1: Takip ediyorsunuz tabii.
0: Tabii ki de ediyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Devam edecek misiniz?
1: Yani sesimin ve nefesimin yettiği kadar devam etmeyi ben düşünüyorum.
0: Kesinlikle biz de heyecanla bekliyoruz o güzel şarkıların o
1: Çok
0: duru
1: teşekkür
0: sesinde.
1: ederim.
0: Sen de tekrar hoş geldin. Güçlü yorumunla hepimiz seni tanıyoruz, biliyoruz ama bugün böyle yakından dinleyecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Senin müzik hayatın nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?
2: Ben de Nahide'nin dediği gibi aynı şekilde ben de bir üretim sürecindeyim. Kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi yazmaya çalışıyorum. Elimizde güzel şarkılar var gerçekten. Onu bu yıl içerisinde sırayla paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah dilediğimiz gibi şans getirir bize.
0: Umarım. Üreten kadın gücünü birazdan konuşmak istiyorum sizinle ama öncesinde böyle senin o güzel sesinden bir şarkı alabilir miyim?
2: Tabii ki alabiliriz. Gelsin o zaman şarkımız.

Ağzına sağlık. Çok da güzel yorumladın. Yani bu Azeri Gütlü denilen şey beni çok etkiliyor. Çok duygulanıyorum. Böyle hareketli bir şarkı söyleseniz dahi beni böyle uzak diyarlara götürüyor. Zaten mutlaka izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyordur ama Nahide ve Nigyar Azerbaycanlılar. Buradan kardeş ülkemiz Azerbaycan'da kocaman sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet efendim. Son yıllarda söz yazarı ve besteciliğinizi öne çıkardığınızı biliyoruz. Bu sürece başlamaya nasıl karar verdin? Yani dışarıdan şarkı alırken ya da daha çok çok güzel coverlar yaparak insanlar seni tanıyor.

0: Kendi şarkılarını yazmaya nasıl karar verdin?
1: Yani aslında şöyle başladım yola. Biraz tabii o zamanlar kariyeri yeni başladığım zamanlar bir maddi sıkıntı, öğrenciyim bir de ben fizik mühendisliğini bitirdim. Buradan da söylemiş bulunayım. O zamanlar tabii söz ve besteler gerçekten ulaşamayacağım bir raddedeydi. O yüzden bir kağıt bir kalem alıp belki ben de yapabilirim diyerek aslında başladım. Ve ilk zaten yazdığım şarkı da benim hikayem. Bu hikayede yanan ben oldum. O
0: Herkesin de
1: zamanlar
0: bildiği bir
1: evet,
0: şarkıdır.
1: o zamanlar gerçekten benim başarıma başarı katan bir şarkı oldu ki o şarkıyı dinlettiğim çoğu arkadaşım da çıkarma dedi ki Allah'tan etki altında kalan bir insan olmadığım için onlar çıkarma dedikleri için tabii bir inat benim ikinci adım ben bu şarkıyı çıkarırım dedim. O da gerçekten benim kariyerimde beni çok güzel yerlere getirdi. O şekilde başladım. O günden beri de yine tabii ki çok hatırını çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımdan söz ve besteler aldığım da oldu, çıkardığım da oldu. Ama yola belli bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde.
0: Evet. Bir de bence başka insanların yazdığı şeyi okumakla kendi yazdığın şeyi okumanın arasında bir tık duygu farkının da olduğunu
1: Yani
0: düşünüyorum
1: şimdi
0: ben.
1: yazarken tabii belli bir yaşanmışlık da kattığın için oraya ki aslında başka yine şarkıları akustik yaparken de kendi yorumu kattığım için tabii ki o aynı his olmasa bile yine bir şekilde hissiyatla söylüyorum onları da. Ama ben geçen işte Nigar'a yazdığım notlarımdan şarkı sözleri attım. Nigar diyor ki yaşanmışlıklar ne kadar çok fark ediyor
0: Diyor.
1: ya.
0: Çok doğru
1: Baksana diyor senin
0: söylüyor.
1: yaşanmışlıklara, şarkılara bir bak diyor neler yazmışsın diyor gerçekten. Ayrıca bunları da tabii ki yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü kariyerimde gerçekten beni belli bir noktaya getiren şeyler yaşadım. Tabii sen biliyorsun onları burada anlatmayayım ama
0: Biliyorum tabii ki
1: evet
0: de.
1: güzel şeyler de olmuyor değil Irmak Hanım.
0: Evet. Senin o güzel sesinden, duru sesinden hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Ben şimdi böyle bir şarkı söyleyeceğim ki evet belki çoğu programda söylemiştir diye düşünüyorum bu şarkıyı ama burada tabii ki sen de olduğun için, Nigar da olduğu için ayrı bir özenle söylemeye çalışacağım. Bu şarkının benim için tamamen farklı bir yeri var. Çünkü gerçek bir ayrılığı anlatıyor. Hayatımda hep ayrılıklarla sınandım, yol ayrımlarıyla sınandım. Bu tamamen bir kişiden ayrılık değil de evimden ayrılıp buraya gelmek, işte ailemden ayrılmak, bazen kariyerden kopmak, ayrılmak. Ayrılıkla sınandığım için bu şarkının bendeki yeri çok başka. O yüzden o duyguyla da söylemeye çalışacağım. Umarım seversiniz.
0: Hiç şüphemiz yok.

0: Çok büyülü bir sesin olduğuna inanıyorum ben senin.
1: Ben de senin çok büyülü bir insan olduğuna inanıyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Evet, dinleyicilerinden aldığım en böyle seni şaşırtan, güldüren ya da belki başka diyarlara götüren bir yorum var mı? Böyle hatırladığım. Mesela sesinle ilgili düşüneyim de bir benzetme yapmış olabilirler.
2: Valla bana hep şey derlerdi, Orhan Ölmez'in kız versiyonu gibi, onun da sesi naif, onunkin benim de sesimi çok benzetiyorlardı. Sonra ne bileyim, genellikle daha güzel yorumlar alıyorum tabii ki. Tabii kötü yorum yazanlar da var ama işte moralimizi düşünmemeye çalışıyoruz. Artık bir yerden sonra

0: İnsanın psikolojisi de alışıyor. Gerçekten artık üzülmemeye başlıyorsun. Ama genellikle tabii ki bizim için güzel şeyler yazıyorlar ve bunlar da bizim için bir motivasyondu tabii ki.
1: Vallahi çok da zarifsiniz. İki tane böyle gerçek anlamıyla hanımefendi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. O yüzden çok mutluyum. Ama sesinize de doyamadığımız için yine bir şarkı istiyoruz.
0: Söyleyelim o zaman.

0: güzelname Nigar.
1: Yerimizi söktün, dağıttın bizi
0: Yani
1: buradan.
0: daha önce de seni dinlediğimde çok etkileniyordum ama böyle canlı canlı dinlemek, hani bütün böyle notalara çok kendinden emin şekilde böyle basmak her yiğidin de harcı değildir diye düşünüyorum.
2: Ederim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Sözü ve müziği sana ait olan şarkılar yazıyorsun diye biliyorum. Aynı Nahide gibi.
1: Aynen.
0: Son bir şarkın çıktı. Biraz bahseder misin? Hangi duygularla yazdın? Hangi duygularla söyledin?
2: Evet, sözü ve müziği bana ait olan Doldum Taştım'ı dinleyeceğiz şimdi. Ben de ara ara Nahide gibi çok üretken olmasam da ama ara ara da yazmaya çalışıyorum. Ve tabii ki insan senin de dediğin gibi hani kendine yakışan şarkıyı, kendine yakışan besteyi yani insan daha iyi bildiği için onun için kendim yazmaya daha çok hani heves gösteriyorum. Umarım tabii ki bestekarlık konusunda bir iddiam hiçbir zaman olamaz. Sadece elimden geldiği kadar kalemle yani.
0: İçinden geçen bir
2: Evet,
0: kaleme döküyorsun.
2: aynen öyle.
0: Ben
2: Kendi
0: çok güzel olduğunu düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Merakla bekliyoruz.

0: Ağzına, yüreğine, kalemine sağlık. Şarkının düzenlemesini kim yaptı acaba?
1: Düzenlemesini 2016'dan beri beraber çalıştığım bir arkadaşım var. O da Azerbaycanlı, Sadık Hacı. Buradan ona da selam olsun. O yaptı. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Çok beğendik. Dinleyicilerin de takdir edeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Sadık'tı değil mi?
1: Evet.
0: Onun da eline koluna sağlık. Gerçekten emek verilmiş duruyor. Şimdi sizin güzel seslerinizi dinledik. Ben de size bir türkü okumak isterim.

0: sesine, yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler. Yıllar önce babam böyle bağlama çalarken söylediğim türkülerden
0: Bu arada Irmak'ın
1: biriydi.
0: babası müthiş tatlı bir insan.
1: Teşekkür
0: Gerçekten. Keşke
1: ederim.
0: herkesin onu tanıma fırsatı olsa.
1: Çok teşekkür ederim. Buradan tüm annelerin, babaların ellerinden öpelim. Saygılarımızı iletiyoruz. Sonra annem bunu küsüyor çünkü hep babanı övüyorsun, benim hakkımda hiçbir şey demiyorsun diye. Evet, bizi neler bekliyor gelecek projelerde? Her ikinizin de neler yapacağını merak ediyorum. Sözü ve müziği kendinize ait şarkılarla devam edeceğinizi biliyorum. Siz böyle slow mu, hareketli mi? Ne tarzda göreceğiz?
0: Aslında bizim Nigar'la beraber bir düet projemiz de var. Onun daha çıkmasına biraz daha var. O yüzden onunla ilgili çok konuşmuyorum. Sürpriz olsun.
1: Bari slow mu olacak onu alalım.
0: Slow olacak. Yani Nigar tabii ki bazen hareketli şarkılar da tercih ediyor ki sesine de gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Ama benim acaba düşünüyorum duygusal tarafım mı çok ağır basıyor. O yüzden böyle hareketli şarkıları dinleyicilerimle buluşturduğum zaman ne oluyor diyorlar. O yüzden beni sevdikleri tarafımı hep göstermeye çalışıyorum. Benim çıkardığım şarkılar genel olarak slow ağırlıklı olacak diyebilirim. Kendi yazdığım yine söz bestelerimden tabii ki hazırda 5-6 tane projem var bekleyen. Böyle gidişata göre onları yayınlamayı düşünüyorum. Şu anki kariyer planlamam bu şekilde.
1: Merhaba,
0: Arada bizim
1: bizim
0: gibi
1: duet
0: çok
1: çalışkansın
0: çok
1: sen.
0: teşekkür ederim.
1: Bizim duetimizin de sözü ve bestesi Naide'ye ait.
0: Bestesi
1: Aa, mu?
0: arkadaşımın
1: Evet.
0: sözleri

0: bana ait.
1: Evet.
0: Ben o
1: Belli
0: şarkıyı ilk
1: aslında.
0: zaten yazdığımda kafamda direkt Nigar canlandı. Dedim ki bunu Nigar çok güzel söyler. Nameleriyle çok başka bir yere taşır. Sonra o da dedi ki sen de duygunu katalım dedi. Ben de dedim senin de nameni katalım dedim. İşte çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum.
1: Bana dinletin o zaman lütfen. Çok merak ediyorum çünkü.
0: Sana dinletebilirim diye düşünüyorum. Bence dinletebilirim.
1: Teşekkür ederim
0: Rica
1: hanımefendi.
0: ederim.
1: Çok sağ olun. Siz neler yapacaksınız efendim? Ben de aynı şekilde yılda yeni başladı. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Bende de projeler var. Yapmaya da devam ediyorum. Tabii yaşımız da daha az. Yolumuz çok
0: Az dedi, duydum.
1: yürüyecek yol. Bence az ya. Kaç yaşındasın? Ben 30'um.
0: Ben de
1: Ben
0: 30.
1: genç hissediyorum kendimi.
0: Ben de öyle zannediyorum.
1: Evet, daha yürüyecek çok yolumuz var. Onun için de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara. Bundan sonra da Allah güç verirse daha güzel projelerle karşılarına çıkmayı hedefliyorum.
0: Senin sesini daha fazla duymak istiyoruz. Daha fazla şarkı bekliyoruz senden dinleyicilerin olarak.
1: Ben de
0: Lütfen. arkadaş olarak bekliyorum.
1: Aynen öyle. Çünkü bu tarz hani unik seslerin diyeyim daha fazla duyulmaya ve değer görmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler üretiyoruz, yazıyoruz, besteliyoruz ama sizler tarafından, dinleyicilerimiz tarafından takdir gördüğümüzde o bizi böyle daha kamçılıyor ve daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şarkılarını dinleyicilerin olarak bekliyoruz. Teşekkür ederim inşallah.
0: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Davetin içine su. Biz teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: sana
1: Seni çok teşekkür ederim.
0: seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Gerçekten kötü gün dostusun fakat artık kötü gün dostu bulmak kolaylaştı, iyi gün dostu bulmak zor. İyi günlerimde her zaman beni gururla izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Sen de her zaman beni ve dinleyicilerini gururlandırdığın için ben de sana çok teşekkür ederim. Sesini her zaman çok yüksek yerlerden dinlemek istiyorum ki öyle olacağına da eminim.
0: Aynı şekilde. Seni de keşke daha önceden tanıtsaydım. İki tane hanımefendiyi ağırladım. Son olarak ne
1: Teşekkür
0: söylemek
1: ederiz.
0: istersin?
1: Bizi izleyen herkese de keyifli bir program olmuştur umarım ki. Öyle.
0: Bugün müziğe doyduk sevgili seyirciler. Bizleri izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum bizlerle aynı duyguları paylaşmışsınızdır. Her birinizin gönlünden öpüyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seninle çok mutlu geldim. Olduk.
1: Sağ ol.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.

0: Efendim, en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Gönül Penceresi programımıza hoş geldiniz.
1: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Alpçim, ne güzel bir gün değil mi?
0: Evet.
1: Efendim, bizden ayrılmayın çünkü gerçekten yine harika bir repertuar var Gönül Penceresi'nde bu akşam. Şimdi hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Biz bir düet yapacağız. Bu şarkı ilk defa bence düet yapılıyor.
0: Evet. Vücud ikliminin sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin.
1: Biraz anlatmak ister misin? Sözlerin manasını, evet, seyircilerimizle efendim, paylaşır mısın?
0: Derler ki manevi iklimde vücud ikliminin sultanı sensin. Burada kastedilenin Resulullah Efendimiz olduğu söylenir.
1: Evet.
0: Efendimiz derdimizin dermanı sensin. Bu cismin atuvanın canı sensin. Ya Resulallah, dertlerimizin dermanı sensin.
1: Seslendirmeye çalışalım o
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, Hacı Arif Bey'e ait bu eseri inşallah beraber okuyacağız Mehsem kardeşim.
1: Buyurun efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık Mehsemcim.
0: Tabii ki bu güzel orkestraya kocaman alkışları duyuyorum
1: ve
0: ben.
1: Sevgili
0: ve
1: Umut
0: tabii ki
1: Hoşgöre.
0: Umut Hoşgöre.
1: Merhaba Umut'cum.
0: Gönlüne sağlık. O ne güzel aranameydi. Ne güzel bir başlangıçtı. Gönlüne sağlık Umut'cum. Hem hüzün var hem sevinç var. Bizim programımızda her şey var değil mi Alp'cim?
1: Damar eserler de var.
0: Damar eserler de var. Yani ben yine söylüyorum, bu programı kaçırmayın diyorum bu akşam. Koltuklarınıza yaslanın efendim. Harika bir program sizi bekliyor ve Alp şimdi öyle güzel bir şarkı okuyor ki. Sonra ben de ona bir cevap vereceğim. Sen sunmak ister misin şarkını?
1: Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık, ellerinize sağlık
1: Çok teşekkür
0: arkadaşlar.
1: ediyorum. Gürsel kardeşime ayrıca teşekkürler o güzel
0: Ne
1: Taksim için.
0: güzel oldu o Taksim, değil mi? Evet, dertli gönül hep seni sordun dedin.
1: Haber
0: Gönüle cevap verelim.
1: gelmez,
0: Sen söyle.
1: gönül virane kaldı, değil mi? Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Bu muhteşem eserde Mehsen'den dinliyoruz efendim,
0: Teşekkür
1: zevkle.
0: ederim efendim.

0: Ellerinize
1: Ağzına
0: sağlık.
1: sağlık Meslemciğim.
0: Ne güzel şarkı değil mi Umut?
1: Türk çok severek okurum. Türk müziğindeki ölümsüz şarkılardan biri.
0: Evet.
1: Ağzına
0: bu
1: sağlık.
0: Gece her şey var. Türk müziği var. Söylemeyeyim böyle güzel sürprizler var söylemiyorum ki böyle çaylarını koysunlar efendim bizi beklesinler diye söylemiyorum.
1: Bekliyorlar zaten.
0: Değil mi?
1: Haberleri geliyor.
0: Evet. Bu arada bizi evet efendim etiketlerseniz izlerken çok seviniriz. Biz de çıkışta böyle mutlu oluyoruz değil mi Alpçin? Paylaşıyoruz Instagram hesaplarımızda.
1: Evet, bir de istek şarkılarınızı gönderiyorsunuz. Onları okuyoruz ve programda okumaya da gayret ediyoruz. Gözümüzden kaçmıyor. Hepsini teker teker okuyoruz.
0: Hepsini
1: merak etmeyin.
0: Hepsini bekliyoruz efendim. Evet. Çok sevilen bir eser var sırada. Ben
1: bu eseri
0: çok
1: bizden
0: seviyorum.
1: Kim istedi?
0: Kim istedi?
1: Sevgili yönetmenimiz Aysel Yörükoğlu Kenar hanımefendi istedi.
0: Aysel ablacığım, evet toplantıda
1: istedi. Bir Yeşilçam şarkısı okur musunuz dedi. Biz de senede bir günü seçtik. Bir Şekip Ayhan bestesi Güfte Sadık Şendil'e ait. Efendim bendeniz, naçizane
0: efendim.
1: Okumaya gayret edeceğiz.
0: Dinliyoruz kendisini.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Yeter ki gel bana senede bir gün.
1: İstersen her gün.
0: Değil mi?
1: Her gün gelsin.
0: Her gün gelsin
1: senede
0: sevgili.
1: Senede bir gün niye gelsin efendim?
0: Peki ben şimdi bir yıldızlara sorayım mı sevgilim nerede diye?
1: Sor bakalım ne cevap gelecek? Cevabı merak ediyorum.
0: Ben ekran başına soruyorum. Ne diyorsun? Söyleyin yıldızlar.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mehsemcim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Cevap abicim. Geldi mi?
0: Geldi. Her zaman geliyor cevap, biliyorsun.
1: Efendim, sevdiklerinizi uzaklarda aramayın. O size çok yakın. Size sizden daha yakın. Tam burada.
0: Kesinlikle.
1: Gönlünüzün
0: öyle.
1: İçinde efendim. Ne ararsanız orada arayın.
0: Çok güzel bir şarkı var sırada.
1: Bir Saadettin Kaynak bestesi geliyor.
0: Evet. Bu şarkıyı hem senin babana hem benim babama selam yollayalım buradan Ali amcaya.
1: Bütün babalarımıza.
0: Babalara okuyalım. Olur
1: hediye
0: mu?
1: Olsun,
0: hediye olsun onlara.

0: Ellerinize sağlık.
1: Maşallah benim kardeşime.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bu nasıl
0: ediyorum,
1: bir güzel abicim. İcradır. Maşallah.
0: Çok teşekkür
1: maşallah.
0: Ederim. Efendim,
1: harikasın.
0: Bu şarkıyı repertuar yaparken Alpçim istedi. Ben de seslendirmeye çalıştım. Senin için okudum, Gökçem için
1: ağzına
0: okudum.
1: Ağzına sağlık, evet. Gökçe de bu şarkıyı çok sever. Ben de onun için senden istemiştim zaten.
0: Evet, bir de benim Antep'te çok sevgili dostlarım var. Nevin ve Selim abim var. Nevinciğime ve Selim'e gitsin. Selim abime gitsin bu şarkıda. Onlar da çok severler bu şarkıyı. Şimdi bizi ekranda izliyorlar.
1: Bizi şu anda canlı izleyen bütün izleyicilerimize gitsin bu şarkı hediye olarak. Bu şarkının bestesi kime aitti biliyor musunuz?
0: Kime ait?
1: Lale devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geç.
0: Haftaya da onu o zaman senden
1: Bülent
0: istiyoruz.
1: Bülent Özdemir'e aitti. Haftaya o zaman ben okuyayım bu şarkıyı.
0: Vallahi oku.
1: Evet.
0: Ne güzel. Şimdiden istekleri aldım efendim ben. Sizin adınıza ben istek istedim.
1: Tamam, haftaya okuyalım Lale Devri.
0: Ama yine de Instagram'dan istiyoruz istekleri, değil mi?
1: İsteklerinizi bekliyoruz. Instagram'dan, Facebook'tan yazın efendim, yazın.
0: Alpçim, havayı hiç bozmayalım. Tarzının dışında bir şey oku bize.
1: O zaman bir Orhan Gencebay, ben de okuyayım.
0: Vallahi oku.
1: Bir Orhan Baba, ben de okuyayım, değil mi?
0: Sevgiler, sonunda. Selamlar olsun. Aynen, oku vallahi.
1: Hürmetler, ellerinizden öpüyorum. Sevgili Orhan Gencebay, üstadımız.
0: Dinliyoruz, sürpriz olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Harika bir şarkı. Mekanı cennet olsun Kayahan'ın.
1: Ağzına sağlık
0: Çok
1: Meslem'ciğim.
0: teşekkür ediyorum. Tabii ki Umutçuğuma da ayrı bir teşekkür ediyorum. Buyurun.

0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık Mesemciğim.
0: Efendim inşallah havalar ekran başında iyidir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: İyidir, bence iyidir. İyi olduğundan hiç şüphemiz yok. Çünkü bizim burada havamız iyi.
0: Çok.
1: Bizim havamız iyi olunca onların da
0: kesinlikle
1: havaları iyi oluyor.
0: Bizim programımızda huzur var. Güzellik var. Böyle
1: neşe
0: güzel,
1: var.
0: Güzel bir orkestra var.
1: Hüzün var.
0: Ve dostluk var her şeyden önce.
1: Her şeyden önce dostluk
0: mi?
1: Var.
0: Bunca yıllık dostluğumuzla ben çok şanslı her programda söylüyorum.
1: Bilmukabele.
0: Seninle program yapmak benim için çok kıymetli arkadaşım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki bilmukabele. Umutçuğumla ve bu güzel kardeşlerimle, vokal arkadaşlarımızla. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Biz programa bir ilahiyle başladık.
1: Ve bir ilahiyle bitirmek istiyoruz.
0: Efendim. Sizler de bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz.
1: Vokaldeki kardeşlerimizi de yanımıza alalım.
0: Evet, Esra'yı, Atay'ı ve Furkan'ı da buraya alalım. Buyurun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: İleride böyle konserler vereceğim. Belki besteler olabilir. Yani Türk sanat müziğini geliştirmek benim öncelikli amacım.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Yepyeni, çok genç ve çok yetenekli bir konuğumuz var yine bu sabah. Rana Türk Yılmaz ritmi tutacağız. Kendi yorumunda mısın yoksa hala bir arayışta mısın?
1: Bence hiç arayışta değilim. Aksine çok kendi yorumumda hissediyorum.
0: Bence de öyle, dinlediğim.
1: Rock bazlı bir müzik yapıyorum. Daha böyle rock vokallerini kullandığım bir müzik yapıyorum.

0: Rodop dağlarında türküler ile Türk'ün sesi yankılanır. Türkistan'dan kopuz, Kırcaeli'de bağlama ile buluşur. Rumeli'ye köprü olur, meşk olur.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız. Bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi sizlerle paylaşmak üzere Türk yurdu Kırcaali'den merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Rodop dağlarının eteklerinde, Arda boylarında gücün sembolü pehlivanları, ince ruhlu insanlarıyla meşhur Kırca Ali'nin Kızıl Ağaç kasabasındayız. Peki kimlerle birlikteyiz bugün? Çok değerli Dostlar grubuyla birlikteyiz. Dostlar grubunun şefi, başkanı diyelim, Osman abiyle beraberiz. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz, sefa bulduk. Türk müziği denince tabii Türk yurtlarını ziyaret ediyoruz. Bugün Kızıl Ağaç kasabasındayız.
1: Evet.
0: Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz bütün coşkusuyla, muhabbetiyle devam ediyor. Osman hocam neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz Dostlar grubuyla?
1: Dostlar grubuyla neler yapıyoruz? Müzikten başka hiçbir şey hayatımızda yok.
0: Evet.
1: Yaptığımız iş yalnız müzik, bizi ruhumuzu besleyen, bize güç, kuvvet veren, bizim hayatımıza renk katan müzik. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Dostlar grubu yönetmeni olarak ben 20-22 yıldır bu grubun yönetmenliğini yapıyorum.
0: Kültürü de yaşatıyorsunuz bu arada. Çok önemli. Sanatı, kültürü, kimliği yaşatıyor ve gençlere aktarmaya çalışıyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Biz zaten biz bunun peşindeyiz. Yaptığımız iş gençlerimize örnek olmak, kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi yaşatmak ve bununla hayatımıza bir renk katmak olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bir bakalım Dostlar grubu hani diyoruz ya.
1: Evet.
0: Aynesi iştir kişinin diye. Bir meşk-i muhabbet eyleyelim. Bir ne dersiniz başlangıç yapalım?
1: Haydi.

0: Malumunuz hemen dağların öbür tarafı Gümülcine.
1: Evet.
0: Yani buralar Türk yurtları. Türkülerin söylendiği, muhabbetin olduğu, kardeşliğin en üst duygularla yaşandığı yerlerde zaten hemen anlıyorsunuz Türk yurdu. Biz de burada
1: Tabii.
0: olmaktan çok mutluyuz. Türkistan'dan Rumeli'ye derken de bunu kastediyoruz. Yani hem Türk dünyası ve Balkanlar köşe köşe, bucak bucak geziyoruz ve Türk müziğinin izinde nerede güzel bir çalışma yapılıyor ise orada olmaya çalışıyoruz. Siz de burada çalışmalar yapıyorsunuz. Sadece belli bir alanda mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz?
1: Müzik deyince ben müziğin sınırı olmadığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yaptığımız müzik genelde bizim Rumeli, buralara ait eski türkülerimizi yaşatıyoruz. Yani önümüzdeki bizim abilerimizden aldığımız örnekler burada rahmetli oldular. Bayaları Osman Aziz, Cemil Şaban, Ahmet Yusuf gibi arkadaşlarımız. Onlardan çok şey gördük, öğrendik. Onlar bize çok bilgilerini aktardı. Yani biz onların temsil eden, onların yokluğunu göstermeyen bir kişiler gibi burada devam ediyoruz. Türklerimizi yaşatma, eski Türkler, Rumeli olsun, yerli Türk müziği olsun, halk müziği olsun, ne olursa bunları yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Malum hep eskiyi içimizde bir özlem vardır, değil mi? Çünkü
1: Tabii.
0: duygular saftı, sevgi gerçekti, dostluklar çok gerçekti bundan kaynaklı. İşte sevenler, anne, baba hasretinde olanlar, yar hasretinde olanlar telgraftan gelecek, değil mi? O
1: Evet.
0: mesajı beklerlerdi, mektupları beklerlerdi. Zaman çok kıymetliydi. O zaman bir telgrafın tellerinde desek, o günleri hatırlatsak ne dersiniz?
1: Ne güzel olurdu. Hep bu eski bizim bildiğimiz, okuduğumuz türkü. Ben diyorum, sizin sesinizden bir duysak hiç kötü olmaz.

0: Türkistan'da olsun, Balkanlar'da olsun. Bize ait, bizi anlatan türküleri, şarkıları, ezgileri dinlediğimizde içimizde bir coşku oluşur. Orada bir Türk yurdu var deriz.
1: Evet.
0: Bayrağımız dalgalanır, ezgilerimizi duyarsak, bize ait güzellikleri duyduğumuzda gerçekten mutlu oluruz, seviniriz. Burada işte Balkanlar'da da sizler gibi çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz de var. Bu kültürü, sanatı yaşatmak için büyük mücadele veriyorlar. Neler söylersiniz?
1: Neler söyleyeceğim? Gerçekten çok mücadele ediyoruz. Yani bu türkülerimizi, kültürümüzü, bütün ark ve adetlerimizi yaşatmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Biz bundan da zevk alarak hiç durmaksızın çalışıyoruz. Yani
0: Evet.
1: çoğu zaman ayırdığımız vakit bir kafede vakit geçirmek değil de bir türkülerin üzerinde, bu
0: Evet.
1: yaptığımız işin üzerinde odaklanıp yani bir şeyi çıkarıp gelecek genç nesillere aktarmak ve onlara örnek olmak için büyük gayret gösteriyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi biz yapan her şeyi bulduğumuz kültürle, sanatla, muhabbetle, kardeşlikle, dostlukla dolu bir günü sizlerle paylaştık. Eksik olmayınız. Birbirinden güzel türkülerle bize eşlik ediyorsunuz, eşlik ettiniz. Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Nerede bir Türk var? İnşallah onlarla buluşacak ve meşki muhabbet eğleyeceğiz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum tekrar tekrar. Sağ olun, var olun, eksik olmayınız.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sizle gerçekten gurur duyuyorum.
0: Eksik olmayın.
1: Yolunuz açık olsun. Burasının havası, insanı, suyu, türküleri, her şey güzeldir. Güzel insanların arasında hoş geldiniz, sefa geldiniz, gurur verdiniz. Tekrar sizi bekleriz. Yolunuz açık olsun diyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Gitmeden önce sizi birer güzel türküyle uğurlayalım.

Zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünü ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enes neyes berken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.
1: Karşınızda Sinan'la sahnede Nil Karataş.
2: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
3: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
1: Allah Allah.
3: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirine

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Laf Lafı Açar merhum gazeteci Yener Süsoy'un sunduğu müzik ve sohbet programı. Jenerikten de anlaşılacağı gibi biz Ajda Pekkan'ın konuk olduğu bölümden çok özel anlar getireceğiz ekrana.
1: Merhabalar. Evet, bu gece hem söyleşilerimiz var, hem müzikle dolu değişik dakikalarımız var.
2: İsim söylesin.
1: Sevgili seyirciler, Laf Lafı Açar'ın bu ayki konuğu, Türk hafif müziğinin ünlü sanatçısı Ajda Pekkan. 1960'lı yıllarda müzik hayatına merhaba diyen, daha sonra zirve yolunda yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalara katılan Ajda Pekkan, evlendikten sonra müziği değil ama sahneyi bıraktı. Evet, Ajda Pekkan şimdi ne yapıyor acaba? Müzikle yine ilgili mi? Evinde nasıl? Yeni kurduğu işi nasıl? Evet sevgili seyirciler, Laf Lafı Açar'ın bu ayki konuğu olan Ajda Pekkan'ı sizlere tanımadığınız, bilmediğiniz yönleriyle tanıtmaya çalışacağız. Evinden işine ve eşine kadar.

0: Evet sevgili Ajda Pekkan. Laf Lafı Açar programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yener Sısı.
0: Efendim adet olmuş. Çok klasik bir soru ama bilmiyorum bir hanımefendiye yaş sorulmaz derler ama yine de ben kaç yılında doğduğunuzu, nerede doğduğunuzu sorsam acaba kızar mısınız?
1: Hayır hayır. 12 1946 İstanbul'da doğdum.
0: 12 Şubat. Hı hı. Ha, bu çok ilginç. Bu programımız yayınlandığı gün siz 3 gün geçmiş olacak yaşınızda.
1: Aa, evet. Değil mi? Doğru, haklısınız. Hiç düşünmemiştim.
0: Nice mutlu yıllara.
1: Teşekkürler ederim.
0: Hiç yaşınızı göstermiyorsunuz.
1: O sizin görüşünüz.
0: Benim değil,
1: sizin
0: hepimizin
1: görüşünüz gibi olanlara aynı zamanda.
0: Ajda Hanım, nerelerde okuduk? İlk öğrenim nerelerde başladı?
1: İlk öğrenim... Şöyle söyleyeyim, epey yer dolaştık babamın asker olması dolayısıyla, daha doğrusu Bahriyeli.
0: Babanız deniz albayıydı.
1: Deniz albayıydı. Daha evvel İstanbul'da doğduk, İstanbul'da oturduk. Ayancık'ta büyümüşüm. Annem bana Mersin'de hamile kalmış anlatılanlar.
0: İstanbul'da nerede
1: daha
0: okudunuz?
1: Daha sonra İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa İlkokulu. İlk öğrenim, ilk senem. Daha sonraki Gölcük 2 ve 3. sınıf. 4-5 Çanakkale. Sonra Çamlıca Kız Lisesi, tekrar İstanbul. Çamlıca Kız Lisesi'nde bir iki defa ikmale kaldığım için okul değiştirdim. Kadıköy Orta'ya gittim, geldim. Tekrar Çamlıca Kız Lisesi'ne döndüm. Müziğe olan sanat demiyorum o zamanlar, çünkü sanatı tüm kapsamıyla ne olduğunu idrak edemeyecek bir yaştaydım. Tabii. Evet. O nedenle sadece benim için bir tek şey vardı.
0: Müzik.

0: Peki aileniz sizin müzikle ilgilenmenize anneniz babanız karşı çıkmadılar mı?
1: Hayır, bilakis babam ve ailem, annem yani çok desteklediler. Annem biraz daha tutucuydu, babam daha modern görüşlü bir insandı. Bilmiyorum, babamla beraber gidip geliyorduk zaten ilk zamanlar. Ben onu çok böyle amatör olarak yapıyordum. Birlikte gidiyorduk. O da müthiş keyif alıyordu ben söylerken. Bakın benim kızımın ne kadar güzel sesi var diye. Keşke yaşasaydı ve görseydi bu günleri.
0: O zaman şu anda hayatta olan anneniz Nevin Hanım'a bir uğrayalım. Bakalım Sayın Nevin Dobruca kızı hakkında neler düşünüyor onu öğrenelim.
1: Evet.
2: Müziğe hevesi vardı. Ailede enstrümanla meşgul olan aile fertleri vardı. Herhalde onlardan dolayı olacak. Hepimizin hevesi vardı. Onun için Ajda'ya hiçbir zaman mani olmadık. Sevindik çünkü sanata saygımız var.
0: Evet Nevin Hanım. Ajda Hanım'ın çocukluğu nasıldı? Kardeşlerin, iki kardeş yani Semiramis ile Ajda arasında bir ayrım yapar mıydınız? Önce onu sorayım.
2: Katiyen.
0: Hangisi daha çok yaramazlık yapardı?
2: Hiçbirisi değildi. Şimdi bir anneye bu sorulursa anne tabii ki çocuklarına toz kondurmaz.
0: Ama hiç yapmaz mıydı?
2: Ya olmaz olur mu efendim? Çocuktur bu nihayet. Yaparlardı ama bir hududu vardı.
0: Sonra Ajda Pekkan büyüdü. Süperstar oldu.
2: Evet.
0: Süperstar annesi olmak nasıl bir şey Nevin Hanım?
2: Güzel bir şey tabii.
0: Güzel.
2: Gurur verici tabii. Hoşuma gidiyor. İftihar ederim çocuklarımla.
0: Şimdi müziği bırakmak size zor geldi mi Evren
1: Hanım? Bir dakika söyleyeyim ben şöyle. Sahneyi bırakmakla müziği bırakmak çok iki ayrı şey.
0: Sahneyi bıraktınız, müziği bırakmadınız.
1: Sahneyi bırakmak durumundaydım. Biraz evvel de sahneyi bırakmak durumundaydım. Çünkü ikisi birden olmuyordu. Hep öyle düşünüyorum, öyle söylüyorum her zaman. Müziği bırakmadım. Müziği bırakmadım. Hatta bırakmayı denedim. Çünkü beni çok yordu. Bir çocuk gibi emek istiyor. Devamlı üstüne titremek istiyor. Beni üzdüğü bir sürü tarafları vardı. Fakat katiyen bırakamadım. Çünkü o benim artık bir tutkum haline gelmiş. Benim bir parçam haline gelmiş. Belki de dünyam gibi olmuş. O nedenle müziksiz bir yaşam düşünemiyorum. O nedenle yine ben müziği bugün tam olarak bir profesyonel gibi yapamıyorsam bile bir profesyonel gibi düşünüyorum. Bütün her şeye rağmen. Ve de öyle devam edeceğime de inanıyorum her zaman.
0: Her zaman çok şıksınız. Yine sahneye çıkarcasına bakımınıza, güzelliğinize, giyiminize, kuşamınıza dikkat ediyorsunuz. Modayla yakından ilgilisiniz değil mi?
1: Sanıyorum bütün hanımlar kendilerine bakmayı çok severler. Kendilerini itina etmeyi çok severler. Modayı tabii yakından izliyorum. Daha doğrusu modayı şu şekilde izliyorum. O sene etekler kısa veya uzun. Renkler pastel veya canlı. Fakat bana hangisi yakışır? Onu kendime tatbik ediyorum. Yani kendi anatomik yapıma göre.
0: Müziğe ilk defa başlamanız kiminle oldu? Onu bir kısaca toparlasanız.
1: Müziğe ilk başlamam çok enteresan. Eskiden ben daha heyecanlı bir insandım. Şimdi de öyleyim. Hala tabii, vazgeçmiş tabii. Değil. Kendi kendime şarkı söylerdim. Okul yıllarına dayanır. Hatta teneffüslerde bana şarkı söyletirlerdi kızlar toplanıp. O günün filmleri hangileri popülerse onları taklit ederdik. Biraz da taklitçiliğim vardı herhalde. Şimdilerde kalmayan. Sesimin çok güzel olduğunu söylemeye başladılar. Ben de galiba yaklaştım zaman içerisinde böyle bir kavrama doğru bilinçlenmeye başladım. Ve benim muhakkak sesimi dinlemesi gereken birine ihtiyacım olduğuna inandım. Ve bu inanç içinde kendim de cesaret edemediğim bir telefon numarası çevirip Semiramis'i ben diye konuşturdum.
0: Kardeşinizi.
1: Evet. Sen diyeceksin ki dedim, ben Ajda Pekkan. İşte ben Albay Rıdvan Pekkan'ın kızıyım. Sizi her zaman uzaktan izliyoruz ve hayranınız, takip ediyoruz. Bir hayranınız olarak, bizde de kabiliyet olan birisi olarak ailede, acaba bir gün bizi dinlemeniz mümkün mü? Sizi derken kaç kişisiniz? dediler.
0: Kimdi efendim
1: İlham telefon Gencer.
3: Tabii ben daha önceden ikisini de tanımadığım için kimin konuştuğu hakkında bir fikrim yoktu. Yalnız gayet güzel bir ses geldi kulağıma. Yani bir speaker konuşuyormuş gibi. Sonradan tabii
4: buluştuk.
3: Evet.
4: Ajda Hanım'ı ilk dinlediğinizde sizde ne gibi bir etki bıraktı?
3: Bir kere süper bir kulak vardı. Yani müzik kulağı olarak müthiş. Yani bir parçayı bir dinleyişte derhal söylüyordu bir kere. Muazzam bir kulağa sahipti. O bakımdan çalışmamız çok kolay oldu. Benim gece kulübüm vardı işte o tarihlerde. Çatırın. İlk provayı orada yaptık. Kendisi çok heyecanlıydı. Efendim, böyle bir ekose etek vardı üstünde.
4: Onu hatırlıyoruz.
3: Ekose bir etek vardı. Öyle talebeydi yani. Tam maalesef. Okulda okuyormuş o zamanlar. Bilmiyorum ben tabii.
4: Evet. Gelecekte onun çok ünlü bir şarkıcı olacağını, hatta süperstar adıyla anılacağını tahmin eder miydiniz?
3: Muhakkak. Dedim ki yani bu güzel ses ilelebet devam edecek. Yani günlük bir olay değil, geçici bir ses değil. İleride de herhalde aynı kabiliyeti devam ettirecek, başarı içerisinde koşacak bir sanatçı olabilir diye düşünmüştüm. Ve hakikaten de öyle oldu bakın. Evet. Aradan yıllar geçti. Halen öyle süper, süperstar.
4: İsterseniz o geçmiş günlere dönelim ve birlikte o İtalyanca şarkıyı dinleyelim. Ne dersiniz? Var mısınız?
3: Ben varım.
1: Ben mi söyleyeceğim?
4: Tabii lütfen.
1: Peki.
5: İlham Gencer ve Ajda Pekkan'ın sahnede ilk söylediği şarkı Il Cielo in una Stanza. Ünlü İtalyan şarkıcı Mina'nın sesiyle meşhur olan bu şarkıyı Ajda Pekkan bir kez de Laf Lafı Açar izleyicileri için seslendiriyor. İlham Gencer ve Ajda Pekkan'ın yıllar sonraki bu buluşması ekrandan nostalji fırtınaları estirmiş olmalı.

Genç izleyicilerimize hemen hatırlatalım. İlham Gencer, ülkemizin ilk caz piyanistlerinden. Piyano eşliğinde şarkılar söyleyen usta müzisyen, Türkçe sözlü pop müziği başlatan isimlerden biri.

0: Ajda Pekkan'ın müzik hayatına yön verenlerden biri de söz yazarı ve besteci Fecri Evcioğlu. Türk popunun doğuşu ve gelişiminde büyük katkıları olan Fecri Evcioğlu, Ajda Pekkan'ı anlatmak için kamera karşısına geçmiş.
1: Fecri Bey, Ajda Hanım'ı ne zaman tanıdınız ilk defa?
2: Ajda Hanım'ı bir gün bir arkadaşlarla oturuyorduk şeyde, Ozan Kulüp diye Caddebostan'da. Arkadan bir ses duydum. Fecri Bey, bir dakika sizinle konuşabilir miyim? Bir baktım, aa, bebek gibi bir kız.
1: Bu Ajda Pekkan.
2: Ajda Pekkan. Ondan sonra ben de şaşırdım. Efendim dedim, hemen buyurun oturun filan. Yok dedi, oturmayacağım dedi, gayet ciddi. Affedersiniz dedi, benim sesim var. Arkadaşlarım hep ısrar ediyorlar. Bana şarkı söyletiyorlar. Lütfen beni bir dinler misiniz dedi. Yeri değildi tabii. Dinlerim dedim. Ertesi gün randevu verdik. Radyoya geldi.
1: İstanbul Radyosu.
2: Kardeşinden Semiramis Pekkan radyoya geldi. Ben de Şerif Yüzbaşı ağlını rica etmiştim.
1: Rahmetli piyanist.
2: Allah rahmet eyli. Geldi, piyanoda oturdu. Dedi ki, ne söyleyeceksiniz? Biz dinlediğimiz için her

0: birkaç kişi pek benimsememiştik. Öyle bakıyorduk. Bir başladı. Un Anna Damore diye bir şarkı.
1: Hatırlıyor musunuz Ajden?
0: Un Anna Damore. Ben çıldırdım. Ben inanamadım. Geçtim kumanda odasına. Odası, kumanda odası bütün dolmuştu. Şey denizci falan. Kim bu dediler. Aman dedim Mina geldi çaktı. Ondan sonra o günü hayretler içinde kaldım. Akşama da çatıya gittik. Çatıda birkaç şarkı söyledi. Ve o gün karar verdik ki bu Ajda şarkıcı olacak.
1: Ajda'yı üç kelimeyle tanımlamaya kalksanız ne dersiniz Feci Bey?
0: Sempatik, güzel ve dürüst.

Ajda Pekkan'a şöhretin kapılarını aralayan şarkılardan biri İki Yabancı. Frank Sinatra'nın Strangers in the Night adlı şarkısına Türkçe sözler yazan isimse Fecri Evcioğlu. Müzikseverlerden büyük ilgi gören bu aranjman, Ajda Pekkan'ın 1967 yapımı 45'liğinde yer alıyor.

0: 1960'ların başlarında müzik yaşamına başlayan Ajda Pekkan, 70'lerden günümüze süperstar olarak anılıyor. Her albümü merakla beklenen, her konseri büyük ses getiren Ajda Pekkan'ın sanat geçmişinde sinema da var. Bir dönem müziği bırakıp Yeşilçam'a yönelen sanatçı, 50'ye yakın siyah-beyaz filmde rol almış. Sonra anlamış ki onun dünyası müzik. Sinemaya tamamen veda edip yeniden başlamış müzik çalışmalarına. Sonrası süperstarlığa varan müzikli uzun bir yol.
1: Onun hiçbir zaman bir profesyonel sanatçı olamayacağı üzerinde dururum ben. Çünkü o kadar ufak detayların üstünde durur ki, mesela sahnedeyken bir dinlemeyen kişi yahut başka yere bakan bir göz onu rahatsız eder, tedirgin eder, lafını unutturur, ne bileyim hırçınlaşır hemen. Halbuki profesyonel bir sanatçı çıkıyor, umurunda bile değil, dinlesinler dinlemesinler, o şeyini yapıyor, vazifesini ve iniyor. Bunlarda çok ikaz ettik. Mesela olimpiyada da öyle olmuştu. Bir akşam bir şeyinin kuşağının ütülenmemesi onu azami şekilde rahatsız etmişti. Ondan sonraki devirlerde daha da alışacağını umduk. Gene de olamadı. Fakat zannediyorum ki beraber kimler geldi kimler geçti gibi, hoş görsen gibi güzel şeyler yaptık.
0: Yaşamının ilk 20 yılı boyunca aranjmanlar seslendirdi süperstar. Aranjman mı? Dönemin popüler yabancı şarkılarına Türkçe sözler yazılarak yeniden yorumlanan eserler. Ajda Pekkan'ın şöhretine şöhret katan pek çok aranjmanın Türkçe sözleri Fikret Şeneş imzası taşıyor.
2: Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada, arkadaşlık düşmanlıkla yan yana.
0: Kimler geldi kimler geçti, Palavra, Bambaşka Biri, Haykıracak Nefesim, Sana Neler Edeceğim, Uykusuz Her Gece, Hoş Görsen en sevilenler arasında.

0: Beni arayan oldu mu?
1: Yener Bey.
0: Oh. Hoş geldiniz Yener Bey.
2: Aa, hoş bulduk.
0: Kusura bakmayın, Boğaz Köprüsü her zamanki gibi tıkalıydı. 2-3 dakika geç kaldım.
2: Rica ederim. Artık estağfurullah. Normal, siz yoklukken de ben bunları şöyle bir baktım.
0: Evet. Nasıl buldunuz?
2: Bunlar çok güzel de siz bu iş kadını nereden buldunuz?
0: Ah işte öyle bir anda.
2: Karar verdim.
0: De, evet, karar verdim.
2: Bu kreasyonlar size mi ait?
0: Kreasyonlar bir kısmı bana ait. Bir kısmını bazı modellerden beğenip kendime göre uygulayıp bunları meydana çıkartıyorum. Yani gördüğünüz gibi.
2: Gördüğüm gibi.
0: Evet.
2: Bunlar kendinize takıyor musunuz yaptıklarınızı?
0: Bir ara takıyordum işin başında. Şimdi kendi eşyalarını takıyor demesinler diye galiba takmıyorum artık. Takmıyorum ama herhalde gerektiği zaman bazen güzel bir şey olunca dayanamazsam kim ne derse desin herhalde kullanacağım. Evet.
3: O Benim Dünyam, Ajda Pekkan'ın 5 yıl önce 10 yıl sonra adlı müzik grubuyla çıkardığı albümde yer alan şarkılardan. Sözlerini Mehmet Teoman'ın yazdığı şarkı, albümün yayınlandığı 1985 yılından bu yana söyleniyor, dinleniyor. Anlara, anılara eşlik ediyor.

Arja Pekkan sesi yurt dışında da yankılanan bir yorumcu, bir süperstar. 1970'ler boyunca farklı Avrupa ülkelerinde konserler verdi. 1978'de ise Fransızca bir albümü yayımlandı. Uluslararası festivallerde yakaladığı başarılarla şöhreti daha da arttı.

0: Evet sevgili seyirciler, bu ayki programımız burada sona eriyor. Gelecek ay yine Laf Lafı Açar'da beraber olmak umuduyla hepinize mutlu günler, mutlu geceler dileriz. Hoşça kalın.
1: Ajda Pekkan bu kez Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biriyle ekranda. Sözlerini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir Saadettin Kaynak eseri, Üzgünüm Leyla. Süperstarımız o güzel sesiyle eseri yorumlarken biz de vedalaşalım. Biz TRT arşivindeki birbirinden özel müzik eğlence programlarını hatırlamaya, hatırlatmaya, seslerle ve görüntülerle size geçmişi yaşatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Seni çok mutlu yani. Olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
2: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
2: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.